Ludwig van Beethoven'ın Pastoral alt başlıklı Opus 68 Fa majör 6. senfonisini RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'nın 7 Ekim 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Konser Joaquin Rodrigo'nun Aranjuez gitar konçertosuyla devam ediyor. Solist Mark Gırçik.

Joaquin Rodrigo'nun Aranjuez Gitar Konçertosunu Elias Grandi yönetimindeki RTV Slovenya Senfoni Orkestrası eşliğinde sahne alan solist Mark Grčić seslendirdi. Sanatçı, Bosnalı gitarist ve besteci Miroslav Tadić'e ait Chico adlı parçayı seslendirmek üzere tekrar sahneye davet ediliyor.

TTV Slovenya Senfoni Orkestrası'nın solisti olarak sahne alan gitarist Mac Grčić, Miroslav Tadić'in Chico adlı parçasını seslendirdi. Topluluğun konser kaydından seçtiğimiz son eser, Manuel de Falla'nın Üç Köşeli Şapka Balesi'nden derlediği 2 numaralı orkestra süiti.

Manuel de Falla'nın üç köşeli şapka baresinden derlediği iki numaralı orkestra süitini RTV Slovenya Senfoni Orkestrası'nın 7 Ekim 2025 tarihli konser kaydından dinlediniz. Programımız 1973 doğumlu Sloven besteci Ambroz Kopi'ye ait Requiem'den bir bölümle devam ediyor.

Miraz Hauptmann yönetimindeki Ave Oda Korosu, çağdaş Sloven besteci Ambros Kopy'ye ait Requiem'den bir bölüm seslendirdi. Programımızın bu bölümü Ludwig van Beethoven'ın Opus 70 Mi Bemol Majör 2 numaralı piyanolu triosuyla sona eriyor.

Ludwig van Beethoven'ın 1809 yılında yayınlanan Opus 70 Mi bemol majör 2 numaralı piyanolu triyosunu Altenberg Trio Viyana seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor. Alman besteci Engelbert Humperdinck'in Hansel ve Gretel operasının uvertürünü ve Gabriel Fauré'nin 1887 yılında orkestra için düzenlediği ve en popüler çalışmalarından biri olan Opus 50 Orkestra için Pavan başlıklı eserini dinleyebileceğiniz programımızın son bölümüne Johannes Brahms'la başlıyoruz. Bestecinin 1858 yılında kompozisyon tekniğini geliştirme aşamasındayken orkestra için kaleme aldığı Re majör 1 numaralı serenadı Zermatt Müzik Festivali Akademi Orkestrası seslendiriyor.

Hannes Brahms'ın Opus 11 Re majör 1 numaralı serenadını Zermatt Müzik Festivali Akademi Orkestrası'ndan dinledik. Felix Mendelssohn'un 1826 yılında kaleme aldığı Opus 6 Mi majör piyano sonatı var sırada. Norveçli piyanist Sveinung Bielan yorumluyor.

Mendelssohn'un 1826 yılında bestelemiş olduğu Opus 6 Mi Majör Piyano Sonatını Sveinung Bielan yorumladı. 2019 yılında aramızdan ayrılan Macar besteci Zoltán Yeney'in koro için kaleme aldığı Alıcı Kuş adlı eseriyle devam ediyoruz.

Altan Yeney'in Alıcı Kuş başlıklı eserini Miklos Szabo yönetimindeki Gior Kızlar Korosu'ndan dinlediniz. Mozart operası Sihirli Flüt'ten O Cara Armonia başlıklı bölüm üzerine Fernando Sor'un solo gitar için yazdığı giriş ve varyasyonlar var sırada.

Armonia başlıklı bölüm üzerine yazdığı giriş ve varyasyonları gitarist Javier Diaz La Torre seslendirdi. 19. yüzyıldan Alman besteci Engelbert Humperdinck'in üne kavuşmasını sağlayan Hansel ve Gretel operasının uvertürüyle devam ediyoruz.

Alman besteci Engelbert Humperdinck'in Hansel ve Gretel operasının uvertürünü Georg Tintner yönetimindeki Nova Scotia Senfoni Orkestrası seslendirdi. İtalyan barok dönem bestecisi Alessandro Stradella'nın 29 parçayı içeren Düetler ve Triolar albümünden Ardo Sospiro e Piango başlıklı şarkı var sırada.

Barok dönemin İtalyan bestecilerinden Alessandro Stradella'nın Bardo, Sospiro e Piango adlı parçasını soprano Emma Kirkby ve bas David Thomas lavtalar eşliğinde seslendirdiler. Yine barok dönemden František Jiránek'in Fa majör sinfonya formundaki eseriyle devam ediyoruz.

Barok dönem bestecilerinden František Jiránek'in Fa majör sinfonya formundaki eserini Collegium Marianum topluluğundan dinlediniz. Maurice Ravel'in Aynalar başlıklı solo piyano süitinde yer alan Alborada del Grazioso adlı parça var sırada. Bengdoke Lundin yorumluyor.

Paris Ravel'in Aynalar başlıklı süitinden Alborada del Grazioso başlıklı parçayı piyanist Behzad Ali'nin seslendirdi. Programımız Gabriel Fauré'nin 1887 yılında orkestra için yeniden düzenlediği Opus 50 orkestra için pavan başlıklı eseriyle sona eriyor.

0: Bernd Level'in yönetimindeki BBC Galler Ulusal Orkestrası, Gabriel Fauré'ye ait orkestra için Pavan başlıklı eseri seslendirdi. Euroradio Notturno programlar zincirini dinlediğiniz TRT Radyo 3 Notturno gece yayınının sonuna geldik. Yarın aynı saatte buluşmak dileğiyle, hoşça kalın.
1: Saat 7.
2: Haberler.
1: Günaydın, ben Büşra Tayır'dan haberleri veriyoruz. Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, Türkiye'ye resmi ziyaret gerçekleştiren Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi Başkanı Petra Bayır ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde bir araya geldi. Görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra terörle mücadele ve İsrail'in Filistin'deki soykırımı ele alındı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan da Petra Bayır ile görüştü. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz Başkanlığı'nda toplandı. A1, Buls ve Pardus'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, fon soruşturması kapsamında babasıyla ilgili ortaya atılan iddialara tepki gösterdi. Farklı hesaplardan bilinçli saldırı organize ettiler dedi. Suç duyurusunda bulunduğunu ifade eden Bakan Göktaş, babamın ve ailemin bu fonlarda hesabı yok diye konuştu. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Brüksel'de basın mensuplarının sorularını yanıtladı. Bakan Bolat, Avrupa Birliği ile artan ticaret ve yatırım hacmine dikkati çekti. Türkiye artık birliğin yalnızca ticaret ortağı değil, güçlü ve vazgeçilmez bir parçası dedi. Üye

ülkelere ekonomik işbirliğini güçlendirme çağrısında bulundu. Girişimler desteklenmeye devam ediyor. Bu kapsamda Ankara'da Ulus Girişim Ofisi hizmete açıldı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, ofisin yeni başarı hikayelerinin adresi olacağını söyledi. Bakan Kacır, 91 girişimcinin de TÜBİTAK programı kapsamında mükemmelliyet mührü almaya hak kazandığını ifade etti. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye arkeolojisinde hedeflerinin kazı ve koruma çalışmalarının sürekliliğini sağlamak olduğunu söyledi. Ersoy, Denizli'deki İtalyan Arkeoloji Misyonları Sempozyumu'nun açılışında konuştu. İtalya ile arkeoloji alanında yeni işbirliklerinin yapılacağını da belirtti. İletişim Başkanı Burhanettin Duran, TRT Geleceğin İletişimcileri Yarışması ödül töreninde konuştu. Duran, Türkiye Yüzyılı vizyonu doğrultusunda etkili bir iletişim ekosistemi inşa etmek için gayret gösterdiklerini belirtti. Dijital platformların dijital diktatörlükler haline geldiğinin altını çizen Burhanettin Duran, söz konusu tehditlere karşı atılması gereken ilk adım, iletişim ve medya alanında dekolonizasyonu sağlamaktır dedi.

0: yapıldı. Aralarında iki belediye başkan yardımcısının da bulunduğu 5 belediye personeli 25 kişi gözaltına alındı. Uşak merkezli 8 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda gözaltına alınan 25 şüpheliden 22'si tutuklandı. Aydın ve İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 15 şüpheli gözaltına alındı, 6'sı tutuklandı. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Ciddiye yapılan bazı uçuşlarda ise iptaller oldu. Bursa'da otomobilin çarptığı 2 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi. Yemen'de Husilerle Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'ne ait bir binayı hedef aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husi hedeflerine karşılık verdi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de buğday, un ve yakıt krizine dikkati çekti. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i balistik füzeyle hedef aldı. Saldırıda 2 kişi hayatını kaybetti, 21 kişi yaralandı. Spor. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında konuk ettiği İspanya ekibi Barcelona'ya 4-1 mağlup oldu. Haberleri sunduk.
1: Reklam. 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
2: Reklam. Radyo 3 Gün Işığı. Hazırlayan Naz Gündoğdu.

universe. This is Madhouse.

Nein, nein.

的来呀。

Alo, alo Obiama. Obiama. I'm a Obiama. I'm Obiama. I'm Obiama.

the sun, walking in the sea.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

Günaydın sevgili dinleyiciler. Radyo 3 Sabah Wolfgang Amadeus Mozart'ın 313 eser sayılı sol majör flüt konçertosu ile başlıyor.

Wolfgang Amadeus Mozart'ın 313 eser sayılı Sol Majör Flüt Konçertosu'ndan bölümler dinlediniz. Alexander Janacek yönetimindeki İskoç Oda Orkestrası seslendirdi. Solist Alison Mitchell'dı.

Ludwig van Beethoven'ın Opus 68 6 numaralı Fa majör pastoral başlıklı senfonisinden bölümler dinlediniz. Simon Rattle yönetimindeki Berlin Filarmoni Orkestrası seslendirdi.

Frédéric Chopin'in Opus 11 1 numaralı Mi minör piyano konçertosundan bölümler dinlediniz. Jon Merkel yönetimindeki İskoç Oda Orkestrası seslendirdi. Solist Ingrid Flitter'di.

Johannes Brahms'ın Opus 68 Do minör 1 numaralı senfonisinden bölümler dinlediniz. İskoçya Oda Orkestrası seslendirdi.

Antonin Dvorak'ın Opus 22 Mi Majör Yaylı Sazlar için Serenadından bölümler sunduk. Neville Marriner yönetimindeki St. Martin in the Fields Akademi Orkestrası seslendirdi. TRT Radyo 3'te Ankara Radyosu yapımı Radyo 3 Sabah'ın sonuna geldik. Programı hazırlayanlar Zeynep Vural ve Alperay Tuğcular, teknik yapımda Ayşe Koyuncu ve ben Hafize Okan, müzik dolu günler dileğiyle. Hoşça kalın.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Reklam.
0: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsoru. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
1: Reklam.
0: Uludağ Premium sunar.

Merhaba değerli dinleyenler. Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın canlı konser kayıtlarını sizlerle paylaştığımız programımıza hoş geldiniz. 30 Mart 2023 tarihli konserimizin solisti Güney Kore asıllı keman virtüözü Soyong Yeon, Türkiye'ye ilk kez Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası'nın davetiyle gelmiş ve sonraki yıllarda da herkesi hayran bırakan müthiş konserlere imza atmıştı. Köln, Oştrah, Menuhin ve Winiawski keman yarışmalarının dördünün de birincisi olan bu sıra dışı virtüöz, 30 Mart 2023 tarihinde ise yine orkestramızla Brahms Keman Konçertosu'nu seslendirmişti. Şimdi program süremiz nedeniyle sözü fazla uzatmadan müziğe bırakalım ve bu konserden eserin ilk ve son bölümlerini ard arda dinleyelim. Sanatçıya Cemican Deliorman şefliğindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Johannes Brahms'ın keman konçertosunun ilk ve son bölümünü Soyong Yeo'nun yorumuyla dinledik. Sanatçıya Cemilcan Deliorman yönetimindeki Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası eşlik ediyordu. Ve bugün de bize ayrılan sürenin sonuna geldik. Haftaya yeniden buluşana dek programı hazırlayıp sunan ben Burç Bağlıcı, kayıtlarımızı gerçekleştiren değerli dostum Ali Kamruz ve tüm Bursa Bölge Devlet Senfoni Orkestrası sanatçıları adına sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Müzikle kalın.

Merhaba sevgili dinleyicilerimiz. Programımıza Hikmet Şimşek yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendirdiği Johann Rosenmüller'e ait Elveda Dünya adlı eserle başlıyoruz.

Programımıza Walter Strauss yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'ndan dinleyeceğimiz Bela Bartok'un 4 Slovak Halk Şarkısı'yla devam ediyoruz.

Programımızda şimdi de düzenleme iki eser sunuyoruz. Ahmet Adnan Saygun'a ait Bülbülüm Altın Kafes'te ve Ekrem Zeki Ün'e ait Yârim Gitmiş Alaman'a.

Programımız Elnara Kerimova yönetimindeki TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendirdiği, düzenlemesi İsmail Sezen'e ait Çamdan Sakız Akıyor adlı eserle devam ediyor.

Programımızda son olarak Akşın Alizade'nin Bayatılar adlı eserinden Al Çuha Kara Çuha adlı şarkıyı sunuyoruz.

TRT Ankara Radyosu Çok Sesli Korosu'nun seslendirdiği eserleri dinlediniz. Haftaya yeniden buluşabilmek dileğiyle programı hazırlayan Aytül Akalın, teknik yapımda Mehmet Acar, ses kayıtta Semahat Çallı ve ben Zafer Elgin, iyi günler dileriz.

Merhaba sevgili dinleyiciler. Doğu'nun Batı Yüzü programına hoş geldiniz. Bugün programımızda müziğin sınırları ve coğrafyaları aşan birleştirici gücünü Venezuela'nın yoksul mahallelerinden çıkıp dünya klasik müzik sahnesinin zirvesine uzanan Gustavo Dudamel ve küresel müzik mucizesi El Sistema üzerinden merceğe alacağız. El Sistema 50 yıl önce Venezuela'da maestro ve ekonomist José Antonio Abreu tarafından kurulan günümüzde dünyanın en büyük sosyal ve müzikal organizasyonlarından biridir. Temelinde toplu müzik icrası ve yenilikçi eğitim yaklaşımları yatan bu hareket, çocuklara ve gençlere disiplin, takım çalışması, saygı, sorumluluk ve azim gibi değerleri aşılayarak toplumsal dönüşümü hedefler. El Sistema'nın simge ismi Gustavo Dudamel, programın 50. yıl dönümü kutlamaları kapsamında Simon Bolivar Senfoni Orkestrası ile küresel bir turneye imza atmıştır. Paris, Londra, Lüksemburg, Berlin, Münih, Brüksel ve Madrid'i kapsayan bu turnede orkestra, Londra'daki Royal Festival Hall sahnesinden

Wembley Stadyumunda Coldplay grubunun açılışına kadar uzanan geniş bir yelpazede yüz binlerce dinleyiciye ulaşmıştır. Şimdi Ravel'in Bolero eserini Gustavo Dudamel yönetimindeki Simon Bolivar Senfoni Orkestrası'ndan dinliyoruz.

Ravel'in Bolerosunu Gustavo Dudamel yönetimindeki Simon Bolivar Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Gustavo Dudamel 1981 yılında Venezuela'nın Barquisimeto kentinde dünyaya geldi. Müziğe olan ilgisi keşfedildikten sonra keman eğitimi almaya başladı. 13 yaşında üyesi olduğu gençlik orkestrasında şefin provaya gecikmesi üzerine eline bageti aldı ve şeflik yeteneği ilk kez o an keşfedildi. 1996'da Amadeus Oda Orkestrası'nın müzik direktörü olan Dudamel'deki olağanüstü yetenek, Maestro José Antonio Abreu'nun dikkatinden kaçmadı. Abreu, 1999 yılında henüz 18 yaşındaki Dudamel'i El Sistema mezunlarından oluşan Simon Bolivar Gençlik Senfoni Orkestrası'nın müzik direktörlüğüne getirdi. Dudamel aynı yıl Venezuela Ulusal Çocuk Senfoni Orkestrası'nın podyumuna geçerek klasik müziğin doğu egzotizmini barındıran yapıtlarından Alexander Borodin'in Prens Igor operasındaki Polovec danslarını ve Alberto Ginastera'nın Estancia eserinin finalini yönetti. Şimdi genç Dudamel'in 1999 yılındaki bu tarihi performansına kulak veriyoruz.

Alexander Borodin'in Prens Igor operasından Polovich danslarını Gustavo Dudamel yönetimindeki Venezuela Ulusal Çocuk Senfoni Orkestrası'ndan dinledik. Gustavo Dudamel'in uluslararası kariyeri 2004 yılında Bamberg Senfoni

Senfoni Gustav Mahler şeflik yarışmasını kazanmasıyla ivme kazandı. Gothenburg Senfoni Orkestrası'ndaki görevinden sonra Los Angeles Filarmoni Orkestrası'nda 17 yıl süren tarihi bir döneme imza attı. 2026-27 sezonunda ise Gustav Mahler, Arturo Toscanini ve Leonard Bernstein gibi efsanelerin mirasını devralarak New York Filarmoni'nin müzik ve sanat direktörlüğü görevini üstlenecek. Diskografisinde 7 Grammy ödülü bulunan Dudamel, Doğu-Batı müzikal sentezini içeren kayıtlara da imza atmıştır. Piyanist Jean-Yves Thibaudet ve Los Angeles Filarmoni ile gerçekleştirdiği Haçaturyan albümü, Kafkasya ve Doğu folklorik ögelerinin Batı senfonik formuyla buluştuğu seçkin çalışmalardandır. Şimdi bu özel albümden Haçaturyan Piyano Konçertosu'nun ilk bölümünü Gustavo Dudamel yönetimindeki Los Angeles Filarmoni'nin eşliğiyle Jean-Yves Thibaudet'den dinleyeceğiz.

Haçaturyan Piyano Konçertosu'nun ilk bölümünü Gustavo Dudamel yönetimindeki Los Angeles Filarmoni'nin eşliğiyle Jean-Yves Thibaudet'den dinledik. Dudamel, müziğin toplumsal iyileşme gücünü küresel ölçekte yaymaya devam etmektedir. 2007 yılında Los Angeles'ta kurduğu YOLA, Youth Orchestra Los Angeles vasıtasıyla 1700'den fazla imkanı kısıtlı gence Frank Gehry tarafından tasarlanan Beckman Yola Center'da ücretsiz enstrüman ve müzik eğitimi sağlamaktadır. Eşi Maria Valverde ile kurduğu Dudamel Vakfı bünyesindeki Encantros programlarıyla da gençler arasında kültürel birlik ve eşitliği desteklemektedir. Klasik müzik sınırlarını aşan Dudamel, Billboard dergisinin kapağında yer alan ilk klasik müzisyen olmuş, Viyana Filarmoni Yeni Yıl konserini yöneten en genç şef unvanını kazanmış ve Coachella Festivali'nde

kez profesyonel bir senfoni orkestrası yönetmiştir. Ayrıca sinema dünyasında işitme engelli müzisyenlerin Beethoven'ın Fidelio operasını işaret diliyle sahnelemesini konu alan El Canto de las Manos belgeselinde ve Libertador film müziklerinde imzası bulunmaktadır. Şimdi Meksikalı besteci Gabriela Ortiz'in Zonot eserinin ilk iki bölümünü Dudamel yönetimindeki Los Angeles Filarmoni'den dinliyoruz.

0: Gabriela Ortiz'in Zonot eserinin ilk iki bölümünü Dudamel yönetimindeki Los Angeles Filarmoni'den dinledik. Sevgili dinleyiciler, Doğu'nun batı yüzünde bu hafta El Sistema'nın 50 yıllık toplumsal mucizesini ve Gustavo Dudamel'in Venezuela'dan dünyaya uzanan ilham verici müzikal yolculuğunu paylaştık. Dudamel, müziğin insanları birleştirme ve daha güzel bir dünya yaratma gücünü en yalın ifade eden sanatçılardan biridir. Onun vizyonu insanlığa umut vermeye devam ediyor. Programı hazırlayan Belge Karya Olcaytu, sunan ben Hafize Okan, ses kayıtta Seval Köksal ve teknik yapımda Ahmet Engin. Haftaya aynı gün ve saatte görüşmek üzere. Hoşça kalın.
1: Doğu'nun batı yüzü.

6000 yıldır konuşulan Türkçemiz, ses, sözcük ve dil yapısı bakımından son derece zengin bir dildir. Dünya üzerinde 200 milyon insanın iletişim dili olan Türkçe, yalnızca ses verdiği coğrafyalarda değil, dünyanın dört bir yanında insanları birbirine yakınlaştırmakta, kaynaştırmaktadır. Bir barış ve kardeşlik dili olan Türkçemiz, ortak mirasımız, aydınlık geleceğimizdir.

İyi sabahlar değerli dinleyiciler. Bu sabahki programımıza Henry Purcell'ın Fantasia Upon One Note başlıklı eseriyle başladık. Müzik tarihçileri genellikle Purcell'ın bu eseri eğlenceli veya eğitici bir egzersiz olarak yazdığını tahmin ederler. Hatta bir acemi müzisyenin profesyonel müzisyenlere katılmasına olanak sağlaması için de yazdığını söyleyenler olmuştu. Bu programımızda 1659-1695 yılları arasında yaşamış olan ünlü besteci Henry Purcell var. Purcell'ı sizlere daha önceki programlarımızda sunmuştuk. Bu kez onun Viola da Gamba için fantasyalarını Jordi Savall ve Hesperion 20 topluluğundan sunacağız. O zaman 3 bölümlü 1, 2 ve 3 numaralı fantasyalarıyla devam edelim.

Değerli dinleyiciler, şimdi de sırada Harry Purcell'ın 4 bölümde oluşan fantezi parçaları, yani Fantasias var. Purcell'ın henüz 20 ya da 21 yaşında olduğu 1680 yazında bestelenen bu eserler, Rönesans tarzının parlak ve son bir olgunlaşma dönemi olarak görülebilir. Şimdi de 4, 5, 6 ve 7 numaralı fantaziyaları dinleyelim.

Purcell'ın 4 bölümlü fantasyaları barok dönemin başlangıcında yazılmış olsalar da Viola da Gamba topluluğu için tasarlanmıştı. Karmaşık kontrapuntal tekniklerin kullanıldığı bu eserler aynı zamanda dönemin tekniklerini de zorlamak

In Nomine bir İngiliz enstrümantal müzik türüdür. John Tavernor'ın Gloria Tibi Trinitas adlı eserinin bir bölümünden, özellikle Benedictus'taki In Nomine kelimelerinden türemiştir. Eric Purcell 1680 civarında 6 ve 7 bölümde olmak üzere 2 adet In Nomine bestelemiştir. Şimdi de bu eserleri dinleyelim.

Değerli dinleyiciler, kalan zamanımızda Purcell'ın King Arthur operasından Uvertür bölümünü dinleyelim. John Elliott Gardiner yönetiminde İngiliz barok solistleri seslendiriyor.

Değerli dinleyiciler, sizlere bu programda Harry Purcell'ın eserlerinden örnekler sunduk. Programı hazırlayan ve sunan ben Erhan Altunay, teknik yapımda Mehmet Miyesaroğlu ile birlikte sizlere güzel bir gün diliyoruz. Gelecek programlarda yine birlikte olmak dileğiyle. Hoşça kalın.

Müzik, farklı zamanlar ve coğrafyalar arasında yapılan uzun soluklu bir yolculuk, eşsiz bir keşiftir. Ege'den Akdeniz'e.

Deniz'den, kuzey ülkelerinden ve uzak doğudan seslerin buluştuğu bir dünya turu. Rabia Taşaltı'nın hazırladığı İzmir Radyosu yapımı Klasik Müzikle Dünya Turu her cuma saat 9'da TRT Radyo 3'te.

0: Radyo 3.
1: Saat 12.
0: Haberler.
1: İyi günler, ben Büşra Tayırdam, haberleri veriyoruz. Yemen'de Husiler ile Suudi Arabistan arasındaki çatışmalar tırmanıyor. Husiler, Suudi Arabistan Devlet Petrol Şirketi'ne ait bir binayı hedefe aldı. Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu ve Yemen ordusu Husi hedeflerine karşılık verdi. Birleşmiş Milletler ise çatışmaların yoğunlaştığı Taiz'de buğday, un ve yakıt krizine dikkati çekti. İstanbul Havalimanı'ndan Suudi Arabistan'ın başkenti Riyad'a yapılan uçak seferleri askıya alındı. Cidde'ye yapılacak bazı seferlerde de iptaller oldu. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed Bin Selman'la dün telefonla görüştü. Görüşmede Suudi Arabistan'a yönelik saldırılar ele alındı. Erdoğan, Türkiye'nin Suudi Arabistan'ın yanında olduğunu vurguladı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV Yönetim Kurulu Başkanı Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suçtan kaynaklanan mal varlığı değerli aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mahiroğlu dahil 17 kişi için gözaltı kararı verildi. 11 kişi gözaltına alındı. Cafer Mahiroğlu ile 3 kişinin yurt dışında olduğu tespit edildi. Mahiroğlu'nun yönetim kurulu başkanlığını yürüttüğü Halk TV'de tasarruf mevduatı sigorta fonuna devredildi. 5. Fon Koordinasyon Kurulu Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz başkanlığında toplandı. A1, BUYS ve PARDUS'un geriye kalan 49 fonu kapsamında ödemelerin hafta sonuna kadar tamamlanmasının öngörüldüğü bildirildi. Fon teklifinin yasalaşmasıyla 65 fona ait ara ödemelerin ivedilikle tamamlanmasının hedeflendiği kaydedildi. İstanbul'da etkili olan sağanak nedeniyle birçok ilçede iş yeri, ev ve yolları su bastı. Araçlar göle dönen yolda ilerlemekte güçlük çekti, trafik yoğunluğu yaşandı. Arnavutköy'de yağış sonrası altyapı çalışması süren yolda çökme meydana geldi. İstanbul'un tüm ilçelerinde gün boyu kuvvetli yağış ve rüzgar bekleniyor. Meteoroloji, Kocaeli, Sakarya ve Yalova'da da şiddetli yağış uyarısı yaptı. Milli Savunma Bakanlığı Pençekilit Operasyon Bölgesi'nde silah kazasında yaralanan piyade uzman çavuş Mustafa Aslan'ın şehit olduğunu bildirdi. Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, şehit Mustafa Aslan için taziye mesajı yayımladı. Kahraman şehidimize şahsım ve Milli Savunma Bakanlığı mensupları adına Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve asil milletimize başsağlığı ve sabır dilerim ifadelerini kullandı. İzmir'de FETÖ'nün güncel yapılanmasını deşifre etmeye yönelik iki ayrı soruşturma kapsamında 24 kişi gözaltına alındı. Ankara Emniyet Müdürlüğü, İran'dan Türkiye'ye uyuşturucu ve uyarıcı madde sevk edeceği belirlenen şüphelilere eş zamanlı operasyon düzenledi. İkisi yabancı uyruklu, toplam 3 şüpheli gözaltına alındı. 6 kilo 660 gram uyuşturucu madde ele geçirildi. İstanbul'da sahte içki ve kaçak tütün operasyonu düzenlendi. 6 şüpheli gözaltına alındı. Kentte bir operasyonda zehir tacirlerine yapıldı. 2 şüpheli gözaltına alınırken aramalarda 213 kilo uyuşturucu madde ele geçirildi. İzmir merkezli 4 ilde yasa dışı bahis oynanmasına aracılık edenlere yönelik operasyon düzenlendi. 32 şüpheli gözaltına alındı. ABD Başkanı Donald Trump İran'ı yine tehdit etti. Ne yapacağımızı bekleyin ve görün dedi. ABD ordusu Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını reddetti. İran ise boğaz konusunda

0: anlaştıklarını duyurdu.
1: Spor.
0: Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında da puanla tanışamadı. Sarı Kırmızılılar evinde öne geçmeyi başardığı maçta Barcelona'ya 4-1'lik skorla yenildi. Galatasaray Devler Ligi'nin üçüncü maçında 21 Ekim Çarşamba günü deplasmanda Fransız ekibi Lille'le karşılaşacak. Fenerbahçe Şampiyonlar Ligi'nin ikinci haftasında İngiltere'de Aston Villa ile karşı karşıya gelecek. İlk hafta mücadelesinde Roma ile berabere kalan Sarı Lacivertliler Villa Park'tan 3 puanla dönmeyi hedefliyor. Saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1, Tabi ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri sunduk.

0: Mozaik. Programı hazırlayan Caner Beklim.
1: Merhaba sevgili Müzik Mozaik severler. Ben Caner Beklim. Çarşamba günleri 12 haberlerinin hemen ardından TRT Radyo 3'te İstanbul Radyo Stüdyoları'nda sizlerleyiz. Müzik dünyasının dünü ve bugünüyle. Bugün canlı yayın masasında görevli teknik yönetmenim Şahin Atmaca ile birlikteyiz. Özellikle de Rock'tan World müziği. Dileğimiz ve isteğimiz her zamanki gibi daha güzel ve barış dolu bir dünya. Radyo 3 severlerin müzikle dolu saatlerin içinde işte yine müzikle dop dolu bir saat başlıyor. Yaklaşık 54-53 dakika birlikteyiz. Elektronik posta adreslerimiz müzikmozaik@trt.net.tr ve caner.beklim@trt.net.tr. İlham alınacak bir radyo istasyonu olan TRT Radyo 3'te bugün de müziğin iyileştirici gücüne sarılıyoruz. Müzik tarihine yazılmış melodi ve ritimlerle dop dolu bir müzik mozaik yolculuğu bekliyor bizi. Tabii müzik mozaik sürprizleri de var. Bazen özgün, bazen farklı yorumlar. Hepsi müzik mozaik yıldızlarından. Açın radyonuzun sesini diyorum. Çünkü 80'lerin en efsane şarkılarından birisiyle başlayacağız. Final Countdown. Europe bu şarkıyı tam 40 yıl önce yapmıştı. Hakikaten de her yönüyle efsane oldu. Çok sevildi, çok başarılı bulundu. Radyoculuk dünyasında hem süresiyle hem girişiyle her şeyiyle bazı şeyleri değiştirdi. Joy Tempest şarkının klavye riffini ve sözlerini yazan zaten Europe'un değişmez üyesi David Bowie'nin Space Oddity şarkısından esinlendiğini de söylemişti. İşte yavaş yavaş başlatalım. TRT Radyo 3'te Müzik Mozaik başlıyor. The Final Countdown, Europe.

Final Countdown'la sizi 40 yıl öncesine ışınladım. Niye derseniz, albüm 9 yıl grup 9 yıl aradan sonra Europe yepyeni bir albüm yaptı. İlerleyen dakikalarda Müzik Mozaik'te 3 şarkı seçtim TRT Radyo 3 dinleyicileri için. Evet, ikonik klavye girizgahlarının en unutulmazlarından birini seçtik. Şimdi de benim için yine 80'lerde işte Vince Clarke deyince ilk önce Depeche Mode, sonra Yazoo, sonra da Erasure. Erasure, Vince Clarke'la birlikte Andy Bell'in oluşturduğu bir ikili. 20. stüdyo albümlerini çıkarttı onlar da. Radio adı. 12 Mart'ta yayınlanacak, yani gelecek sene yayınlanacak ama 9 Ekim'de yepyeni bir şarkı çıktı. İşte onunla Müzik Mozaik'teki yolculuğumuz devam ediyor. Wings of Love, Erasure.

Wings of Love'ı dinledik. Radio Radio albümüyle Erasure 40. yılına basmak üzere. Vince Clark grubun, işte ikilinin, Andy Bell'le birlikte kurucusu Vince Clark, 2027 turnesinde sahnede yer almayacağını da söylemiş. Çünkü artık yaşlandım diyor. Ama uzaktan müzik direktörü olarak devam edecekmiş turnede. Üçüncü şarkıya geldik TRT Radyo 3'te Müzik Mozaik'te. Erasure dedik, aşk dedik. Tabii ki bir aşk şarkısı çalmadan da olmaz. Aslında 2005 yılına, yani bu kez de 20 yıl öncesine gidiyoruz Erasure'la. Nightbird albümüne. Yine ikili çok güzel bir çalışma yapmış. Melodik ve vokallerin, melodinin ve vokallerin gücünün buluştuğu bir ikili Erasure, biliyorsunuz. Şarkının orijinalini biraz akustiğe çevirmişler ve elektronik altyapıları uzaklaştırmışlar. Vokali daha net duyuyoruz. Hangi şarkı mı? Brit akustik versiyonuyla ve insanın, aşkın, hayatta kalmanın getirdiği nefes alma ihtiyacını melankolik bir dille anlattığı bu şarkı Müzik Mozaik'te TRT Radyo 3'te.

Breathe, Erasure 2005'ten seslendi. Niye Erasure çaldık? Çünkü Mart 2027'de Radio albümü gelecek turneyle birlikte ve oradan Wings of Love'ı dinledik. Tabii albümden yeni şarkılar çıktıkça Müzik Mozaik'te yerlerini alacak. Şimdi biraz geçen sene kaybettiğimiz yine Müzik Mozaik yıldızları, melekler arasında yer alan bir isme geçiyoruz. John Loach. John Loach, Moody Blues'un vazgeçilmez bas gitaristiydi. Her zaman çok önemli katkılarda bulundu Moody Blues'a ve 10 Ekim 2025'te aramızdan ayrılmıştı. Bir yılını geride bıraktık. Moody Blues'un Symphonic Rock, Progressive Rock'a getirdiklerini sık sık biz Müzik Mozaik'te anlatıyoruz. Zaten tüm TRT Radyo 3 dinleyicileri de Moody Blues'u çok iyi biliyorlar. Hemen saygı duruşumuzu yapalım. Klasik yedili dediğimiz Moody Blues'un ilk 7 albümünün sonuncusundan geliyor. Seventh Sojourn'dan ve de şarkının adı hepimizin bugünlerde yaşadığı gibi hayat biraz garip değil mi? Isn't Life Strange? The Moody Blues.

Isn't Life Strange dedi Moody Blues 1972 yılından. Grubun bassisti John Lodge'u andık çünkü 10 Ekim 2025'te tam bir yıl önce aramızdan ayrılmıştı. Yani bir yıl, iki, üç, dört gün önce. Çok sevdiğimizi biliyorsunuz. Müzik Mozaik'te Moody Blues aslında en yıldız gruplardan birisidir. Europe'la başlamıştık ve demiştim ki grup yepyeni bir albümle geri döndü. Daha doğrusu 9 yıl aradan sonra yepyeni bir albümle geri döndü. 25 Eylül'de albüm çıktı. Albümde kadro İsveçli Europe grubunun orijinal kadrosu. Joe Tempest vokal, John Norum gitar, John Levin bass, Mick Michaeli klavye, Ian Hoglund davul. Final Countdown'la sizi özellikle 40 yıl öncesinde ışınlamıştım. Bence bu albüm gerçekten 40 yıllık bir yolculuğun sonunda hala çok başarılı, anlamlı işler çıkartılabileceğinin bir örneği bence. Come This Madness, tam yaşadığımız günlere, yaşadığımız dünyaya sözleriyle de eşlik eden ve içimizden

One on One'ı dinleyeceğiz. Yine tam İskandinav metal ve rock öğelerini hepsini bir arada duyabileceksiniz. Dinlemeye başlayacağımız şarkı çok enteresan sözleri 1,5 dakika. Şöyle bir cümlesi de var, onu da söylemeden geçemeyeceğim. Grubun solisti Joy Temps da söylemiş. Yalanlarla örülü bir ülkede gerçek vatan hainliğidir. Europe.

Evet, Europe'un taze albümü Come This Madness'ın rüzgarı kesintisiz devam edecek. Az önce In the Absence of Grace ve One and One'ı dinledik. İsveç'in hard rock efsanesi geri döndü diyebiliriz. Seçtiğim üçüncü son şarkı bu albümden günümüzün bilgi kirliliği ve hızlı akan dünyasında cehaletin bir kültür haline gelmesini sözünü esirgemeden eleştiren bir şarkı. Europe, TRT Radyo 3'tesiniz. The Cult of Ignorance.

The Cult of Ignorance, Cehaletin Kültüyle Europe Come This Madness, yani 25 Eylül'de çıkan albümün rüzgarını estirdiği, yerinde duramayan, bu sefer 50. yıl zirvesi yapmakta olan bir grubumuz var, U2. U2'da gerçekten yani sessizliğe gömülüyor diyorsunuz ama bir sürü çalışmasını tekli, işte film müziği, işte eşlikçi vesaire diye çıkartıyor ama şimdi 50. yıl için 16. stüdyo albümünü 13 Kasım'da çıkartacak. İki şarkı çıkartmıştı. İlkini geçtiğimiz Müzik Mozaikler'de TRT Radyo 3'te çalmıştık. Şimdi yepyenisi Silencio, albümün adı Carnaval de Luz, U2 Müzik Mozaik'te.

Hep yeni albümleri Carnaval de Luz'dandı. Tabii ki burada Tom Meister ustamız Mehmet Sungur da dinlemekte programı ve dedi ki YouTube epey iyi bir iş çıkartmış galiba. Bence ekibin tamamının katkısı var. Özellikle Edge stüdyoda döktürüyor gitaristleri biliyorsun. Hemen bir şarkı daha yine YouTube ama aslında bu bir Pogues şarkısı. Shane McGowan'ın bestelediği YouTube'da yine bu duramadıklar arasında albümde yok bu şarkı. 28 Ağustos'ta tekli olarak çıkardı ve şimdi Müzik Mozaik'te. Ye ye ye ye ye.

U2'dan dinledik. Shane McGowan'a bir müzikal saygı duruşu yapmışlardı 28 Ağustos tarihli bu şarkıda. Pogues'un liderine aramızdan ayrılmıştı geçtiğimiz senelerde. Aramızdan ayrılmıştı deyince az önce teknik yönetmenim Şahin Atmaca uyardı beni. 91 yaşında Türkiye'den bir dev ses de aramızdan ayrılmış. Alpay, ona da müzikle dopdolu bir hayatı yaşadı ve bize çok güzel şarkılar bıraktığı için teşekkür edelim. Huzur içinde yatsın, Allah rahmet eylesin. Britpop tarihinin en büyük marşlarından birini biliyorsunuz Pulp yapmıştı. Jarvis Cocker'ın sanat kolejindeyken bir Yunan kızının ama zengin bir kızın halktan biri gibi yaşamak istemesini bir şarkıya çevirmişti. Şarkının adı Common People.

Apple. Ve geçtiğimiz haftalarda bir belgesel, Pulp'la ilgili bir belgesel yayınlandı. O belgeselde zaten bir konser ve o konserin ileri geri hayatlarındaki, Pulp'un üyelerinin hayatlarındaki birçok önemli noktaya gönderdiği çok başarılı bir belgesel. Onu da tavsiye ediyorum. Biz TRT Radyo 3'te Pulp'tan 28 Ağustos'ta yayınlanan konser albümünden, yani hemen hemen belgeselle aynı günlerde yayınlanan konser albümünden Common People'ı dinliyoruz. Müzik Mozaik'teyiz.

said it, I can't stop rolling Coca-Cola, she said fine.

Especially one who thinks it's all such a laugh.

0: Muhteşem bir canlı performans Pulp'tan Jarvis Cocker liderliğinde. Tabii ki ekipte Candida Doyle, Mark Webber, Nick Banks ve Russell Singel ve koskoca bir orkestra var. Kesinlikle Pulp'un belgeselini, konser belgeselini dinleyin, izleyin derim. Steve Mackey de geçen yıl bu efsane kadronun arasından ayrılmıştı, vefat etmişti. Geldik programımızın sonuna böylece. Umudun ve müziğin aydınlattığı bir dünya diyoruz, diliyoruz. Yurtta barış ve dünyada barış diyen atamızın izindeyiz. Dünyadaki tüm canlıların barış ve uyum içinde yaşamasını diliyoruz. Daha güzel bir dünyalaşmak her zaman elimizde sevgili dinleyiciler. Bugün teknik yönetmenim Şahin Atmaca bizimleydi. Her çarşamba TRT Radyo 3'te 12 haberleri biter bitmez biz buradayız, sizi pop müzik dünyasının dünü ve bugününe bekliyoruz. Müzik Mozaiği hazırlayan ve sunan ben Caner Beklim. Yayında emeğe geçen tüm arkadaşlarımla birlikte hoşça kalın diyorum. Soluk alabildiğimiz tek gezegende müzik ve barış dolu günler, geceler.
1: Müzik Mozaiği programı hazırlayan Caner Beklim.

Büyük senfonilerden hepinize mutlu bir çarşamba günü diliyoruz. Sevgili dinleyenlerimiz, Radyo 3 stüdyolarından canlı olarak sunduğumuz programımızda uzun süre birlikte olamayacağız demiştim. Cem Yücan'la birlikte bugün de Bursa'da, Bursa Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor değerli maestromuz. O nedenle bu son aylarda sene sonuna doğru artık az programımız kaldı. Daha önce söyledim mi bilmiyorum ama bu yılın sonunda programı bitiriyoruz beraberce. Radyo 3'te bir yıllık bir karşılıklı anlaşıp bir program yapalım dedik ve yıl sonunda bitecek. Son 3-4 programda birlikte olmayı diliyoruz kendisiyle. Zamanımız olacak tahmin ediyorum. Efendim, gelelim büyük senfonilerde bugünkü programdaki bestecimize. Biz de belki de biraz sonra şikayet edeceğiz neden ilgilenilmedi şimdiye kadar bu besteci ve senfonileriyle diye. Biz de geri planda tuttuk. Glazunov, Alexander Glazunov'u gündeme getiriyoruz. Onun 8 senfonisi, aslında 8,5 diyebiliriz. 9. senfoni biraz da batıl nedenlerle yazmayı bırakmış ilk bölümün taslaklarından sonra. 8 senfonisi olarak var olarak biliniyor ve kayıtlarda da hep 8 senfoni geçiyor. O yüzden o 8 senfoninin önemli olanları var ama bir senfoni oldukça güzel bir senfoni. 2. senfonisi. 22 yaşında yazmış besteci. Onu gündeme getireceğiz. Ama bir senfoninin üzerine gitmeden önce biraz Glazunov'tan söz etmek gereğini hissediyorum. 29 Temmuz 1865 St. Petersburg'da doğdu Alexander Glazunov. Rahat, varlıklı bir aile içerisindeydi. Yayıncı baba, piyanist anne, varlıklı bir aile. Ve Rimski-Korsakov'dan ve Balakirev'den dersler almaya başlıyor Alexander Glazunov. Özellikle Rimski-Korsakov'un kompozisyon öğrencisi oluyor. Rimski-Korsakov'un kompozisyon öğrencisi olunca zaten hemen eserlerinde hissedilmeye başlanıyor onun etkileri. Ve ilginç bir süreç yaşanıyor. Alexander Glazunov 16 yaşındayken ilk senfonisini yazıyor. 16 yaşında bu senfoni ilk seslendirilişinde halk arasında büyük bir coşkuyla karşılanıyor ve o sırada öğrenci kıyafetleriyle sahneye 16-17 yaşında küçük bir çocuk çıkıyor. Şaşkınlık iyice artıyor dinleyicilerde. Tabii bu yaşlardaki bir çocuğun olması çeşitli dedikodulara da sebep oluyor. Bazıları diyor ki aile varlıklı, birine yazdırmıştır, oğluna ithaf etmiştir. Belki ilk yıllarda bu tür düşünceler olmuştur ama geçen yıllar içerisinde o 22 yaşında 2. senfoni gibi dev bir eseri de yazınca bütün dedikoduların sonu gelmiştir. Evet, 16-17 yaşında bir eser yazıyor ve emin olun Glazunov'un hayatını incelemeye kalkın. Ansiklopedilerde, müzik ansiklopedilerinde bestecinin 1. senfonisi üzerinde çok durulduğu görülür. O kadar çok konuşulur ki 1. senfoni, hatta bu arada bir anekdot da vardır. Bestecinin en büyük hamilerinden biri Belayev isimli bir kereste tüccarı. O kadar beğenir ki senfoniyi ikinci kez dinlemek için Moskova'ya gider. Ve sonra Belayev Glazunov'un en büyük destekçisi ve dostu olur. Bu kereste tüccarı Rus bestecilerinin eserlerinin kamuoyuna açıklanması ve onlara sahip çıkma adına onları sponsore etme işini üzerine alır. Glazunov, Borodin, Liadov,

Skriabin Rimski-Korsakov'tan oluşan bu Rus milliyetçi besteciler olarak isimlendirilen form aslında Belayev'in en başında büyük destekleriyle oluşmuştur. Bu arada Küçük Glinka adını alan Glazunov da eser yazmaya devam eder. İkinci senfonisini de Franz Liszt'e armağan eder ve kendisinin ölüm yılında da seslendirilişi yapılır. Daha sonra yine Belayev'in destekleriyle Paris sergisine gider. Orada bir dizi konserde kendisinin birinci ve ikinci senfonisini yönetir Glazunov. Ki belirli bir süreden sonra Batı'da yaşayıp hatta öldükten sonra Paris'e, Fransa'da gömülür. Daha sonra 1972 yılında kızının da destekleriyle Glazunov'un naaşı St. Petersburg'a Alexander Nevski mezarlığına taşınır. 72 yılında Rusya'ya dönmüştür Glazunov. Evet, bu anekdotu da sizlere ilettikten sonra birinci senfoninin sonunda ikinci senfoniye geçtiğimizde karşımıza gerçekten önemli bir senfoni çıkar. Bu arada tabii ki diğer senfonilerinden de kısmen söz etmek isterim. Birinci senfonini isim vermez. Bir Çaykovski geleneği vardır. Ve ilk taslaklarını da 11 yaşında oluşturur. 11 yaşında bir çocuk birinci senfonisinin taslaklarını oluşturuyor. Daha sonra da geleneksel 4 bölümü bir yapı içerisinde ele alır. İkinci senfoni bir Liszt övgüsüdür. Ve 21 yaşında tamamlar 1886 yılında ve aynı eser

Üçüncü senfoni güneşli bir lirizm adı altındadır. Çaykovski'ye ithaf edilir. İşin ilginç tarafı Çaykovski'nin çok büyük desteğini almıştır. Zaman zaman Çaykovski'yi eleştirir. Ama bu senfoniyi, üçüncü senfoniyi Çaykovski'ye ithaf eder. Şimdi diğer senfonilerinden de sizlere söz edeceğim ama sözü fazla uzatmadan ikinci senfoniyi sizlere sunmak istiyorum. Birinci bölüm gerçekten bestecinin o ilk akorlarında, dört bölümlü bu arada, onu da hemen belirtmek istiyorum. Birinci bölüm Andante Maestoso Allegro. Bestecinin birinci senfoniden sonra bütün dedikoduları bitiren senfonisi olarak geçer ve daha ilk notalarında olay bitmiştir der. Hatta Stravinsky'nin çok güzel bir sözü var. Rus müzik ekolünün ve Rus ulusal senfoni tarihinin en önemli bestecilerinden biridir der kendisine. Ama bu arada eleştirileri de olur. Onları da ileteceğim sizlere. Ama biz isterseniz Glazunov'un ikinci senfonisini dinlemeye başlayalım. Güzel bir yorum getirdim sizlere. Neeme Järvi, Bamberg Senfoni Orkestrası'nı yönetiyor. Dinliyoruz.

Alexander Glazunov'un Fa diyez minör opus 16 ikinci senfonisini bugün sizlere sunuyoruz, analizini yapıyoruz. Tabii ki maestro ile yaptığımız analiz tarzında bir analiz yapmıyoruz ama hem besteciyle hem eserle ilgili anekdotları sizlere iletiyoruz. Birinci bölümü dinledik. İkinci bölüme geçmeden bazı söylenecek özel şeyler var. Orada bestecinin 9 yaşında eğitime başladığı, döneminin çok önemli hocaları, belki bizim için isimler çok tanıdık ya da önemli değil ama kendi döneminin büyük isimleri, Kenina, Klodokova, Erenevski gibi büyük isimler var. 1879'un başında Balakirev'le tanışıp sanatsal bakış açısı oluşturuyor ve aynı yılın sonlarında irtibata geçtiği Nikolay Rimski-Korsakov hani neredeyse genetiğini bambaşka bir noktaya çekiyor Alexander Glazunov'un. Alexander Glazunov'un popülaritesi o kadar fazla ki biz diğer bestecileri incelediğimizde Batı'da ve Rusya'da bu bestecilerin, Rus bestecilerinin önemini görüyoruz. Ama o dönemlerde 1880'lerde Avrupa'da en büyük isim Glazunov. En büyük isim ve dışarıda yaptığı konserlerde ki yine Belyaev'in girişimleriyle 1884'te ilk yurt dışı seyahatini gerçekleştiriyor besteci. Almanya, Fransa, İspanya'ya gidiyor. Özellikle Fransa'ya bir yakınlık duyup zaten daha sonra Paris'e yerleşircesine gidiyor kendisi. Buralarda birinci, ikinci senfonisi seslendiriliyor. Ve orada diğer eserlerine de zaman zaman yer veriyor besteci konserlerinde. Bir yazar diyor ki eğer diyor Rusya'ya gitmediyseniz diyor o Slav kokusunu ve rengini alabilmeniz için diyor Glazunov'un eserlerini dinlemeniz yeterlidir diyor. O sırada bu senfonilerin dışında Stenka Razin'i de sunuyor Avrupalı izleyiciye. Masne'yle, Dölep'le tanışıyor o sıralarda. Ve o yorumcunun daha

sonra yazdığı notlardan bir tanesinde bu Slav yapısının ve kokusunun yerleştiği önemli eserlerinden biri olarak da 4. senfoniyi ve o 4. senfoninin girişini öne alıp onu anlatıyor. Ben de aslında 2. bölüme geçmeden 4. senfoninin 1. bölümünden bir kesit sunmak istiyorum sizlere. Rimski-Korsakov'un etkisinin ne kadar fazla olduğu ve gerçekten Glazunov'un müziğinin tamamen yerel atmosfer ve kokuyu yansıtan, tabii ki Batı'nın temel tekniğini almış çünkü Bach'la, Beethoven'la ileri derecede ilgilenmiş. Onların hem armonisi hem yazı dillerini incelemiş bir besteci Alexander Glazunov. Ama kendi ülkesinin kokusu ve yerel müziğinin, halk müziğinin temaları ve duygusu hiçbir zaman üzerinden çıkmamış. İşte sizlere 4. senfoninin 1. bölümünden kısa bir kesit sunup ondan sonra 2. senfoninin 2. bölümüne geçeceğim.

Evet, 4. senfoninin girişi, 1. bölümünün girişini sizlere sunduk Glazunov'un. Şimdi 2. senfoniye gelelim. 2. senfonide aynı duygular içerisinde ele alınmış ve tamamen kendi kırsal kesiminin, halk müziğinin ve oradaki aşk şarkılarının, halk şarkılarının derlemelerini ve notalarını, figürlerini alarak yazmış olduğu bir eser. 2. senfoni ve 2. bölümü sunuyoruz sizlere.

Aleksandr Konstantinovich Glazunov. İkinci senfoni, ikinci bölümü sizlere sunduk. Evet, Aleksandr Konstantinovich. Takma adları da var bu arada bestecinin. Kendi döneminde bazı lakaplarla çağrılıyor. Mesela bunlardan biri Glazun. Diğeri Samson. Samsonich, Oryol Konstantinovich gibi isimlere de sahip Glazunov. Yaşadığı dönemlerde çevresi, dostları tarafından bu şekilde çağrılmış. Efendim, biraz önce söyledim, bölümden önce, o dönemin en ünlü Rus bestecisi. Ünlü diğerlerinin üzerinde o kadar da çok ödülü var ki kendisinin uluslararası ödüller. Mesela bazıları 1912'de onursal profesör ödülünü almış. Rus Müzik Derneği'nin, İmparatorluk Rus Müzik Derneği'nin ödülünü almış. St. Petersburg Şubesi'nin onursal üyesi olmuş. Halk sanatçısı seçilmiş. Daha sonra yurt dışında, Paris'te de, yurt dışında da ödüller almış. Bunlardan bir tanesi Paris'te 1907 yılında almış. Cambridge'de, Oxford Üniversitesi'nde Fahri Müzik Doktoru. İtalya'da Santa Cecilia İtalyan Akademisi'nde Ulusal Akademi Ödülünü, Onursal Üye Ödülünü almış. Macar Kraliyet Müzik Akademisi Ödülünü almış. Franz Liszt Müzik Akademisi Ödülü. Daha pek çok, hepsini sayamayacağım sizlere. Leningrad Filarmoni Orkestrası'nın onursal üyesi olmuş, yönetiminde yer almış bu orkestranın ve ismi de orada geçiyor. Gerçekten aslında Leningrad Filarmoni Orkestrası'nın onursal üye isimlerini bir görseniz neler var. Belki bir gün Leningrad Filarmoni Orkestrası programı yaparsak onunla ilgili de sizlere bilgi veririz sevgili dinleyenlerimiz. Evet, üçüncü bölüm bestecinin ikinci bölümden sonra yine her zamanki tempo içerisinde özellikle Franz Liszt ve Beethoven etkilerinin sezinlendiği ama ısrarla da Rus senfoni ekolünün içerisinde kalmaya çalıştığı bir bölüm olarak ifade ediliyor müzikologlar tarafından. Dinleyelim, bakalım sizler de aynı fikirde misiniz?

Alexander Glazunov 2. Senfoni 3. bölümü sizlere sunduk sevgili dinleyenlerimiz. Evet, sırada son bölüm var ama yine küçük anekdotlarla bitirmek istiyorum programı. Glazunov Veliadov 1905'te Rimski-Korsakov'un St. Petersburg Konservatuvarı'nda profesörlük görevinden alındığını öğrenir ve beraberce Liadov'la birlikte istifalarını yönetime sunarlar. Daha sonra yönetim toplanır Aralık ayında ve konservatuvarın sanat konseyi toplantısında Glazunov oy birliğiyle müdür seçilir. Önemli bir göreve getirilir. Aslında burada bu kadar başarılı olacağı çok da düşünülemez. Ama Rimski-Korsakov sanatçı olan bir kişinin kurum yönetimine geldiği zaman başına neler geleceğine dair Steinberg'e çok güzel bir söz söyler. Der ki, eskiden Alexander Konstantinovich'le trompetler, fagotlar, müzik formu hakkında konuşurduk. Ama şimdi daha ziyade konservatuvarın pis su boruları ile ilgili konuşmaya başladık diyor. Evet, büyük bir başarıyla yönetir, pek çok şeyi değiştirir. Gerçekten konservatuvarın ondan sonraki başarılarının bütün altyapısı Glazunov tarafından oluşturulur sevgili dinleyenlerimiz. Alexander Glazunov St. Petersburg'da doğmuştur ve daha sonra da Paris'te yaşar ve 21 Mart 1936 yılında Paris'te Neuilly mezarlığına gömülür. 1936'dan yıllar sonra 14 Ekim 1972'de Leningrad'da, şimdiki St. Petersburg'da Alexander Nevski Lavra sanat ustaları mezarlığına yeniden gömülür. Ön ayak olurlar. Çünkü Glazunov'un mutlak surette bıraktığı vasiyetidir: beni mutlaka St. Petersburg'a, yani Leningrad'a gömün diye. Ve yıllar sonra kızının da öncülüğünde bestecinin naaşı Leningrad'a, St. Petersburg'a nakledilir ve 1972 yılında vatanının toprağına kavuşur. Son bölümü şimdi sizlere sunalım ve programımızı bitirelim sevgili dinleyenlerimiz.

Sevgili Radyo 3 dinleyicileri, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından merhaba. Bugün romantik geleneğin içinde yetişmiş olmakla birlikte bu geleneğin sınırlarını nazikçe zorlayan Fransız bir besteciyle tanıştıracağız sizleri. Gabriel Fauré. Richard Wagner'in dramatik ve yoğun anlatımı ve geç romantizmin görkemli orkestral tarzından belirgin biçimde ayrılan Fauré'nin müzikal dünyasına içsellik ve süreklilik eşlik eder. Kompozisyon felsefesinin temelinde müziğin doğrudan bir düşünceyi veya duyguyu açıklamak zorunda olmadığı fikri okunur. Bu yaklaşım özellikle piyano, vokal çalışmaları, oda müziği ve requieminde açık biçimde gözlemlenir. Fauré bu yönüyle romantizmle modernizm arasında önemli bir geçiş figürüdür. Kullandığı armonik dil, Fransız müziğinin 20. yüzyıldaki gelişimini hazırlayan özellikler taşır. Aslında eserlerinin biçimsel temeli klasik ve romantik geleneğe bağlıdır. Dolayısıyla kompozisyon felsefesi geçmişi reddetmez. Ama geleneksel müzik dilini içeriden dönüştürür. Fauré için müzik belirli bir duygunun doğrudan

Doğrudan betimlemesi değildir. Müzikal duyguyu doğrudan vermek yerine onu ezgi, armoni ve ritmik akışın içine yerleştirir. Ezgi çoğu zaman konuşma dilini andıran doğal bir esneklik içinde taşınırken sürekli dönüşen çizgiler oluşturur. Şimdi gelelim Fore'nin Requiem'ine. Fore'nin Opus 48 Requiem'i ölümden çok ölüm karşısında huzuru temsil ederken bu yapılanmayı teselli ve sonsuz dinlenme fikriyle harmanlar. Katolik Requiem geleneğinde ölüm genellikle yargı, korku, günah ve hesaplaşma konularıyla ele alınırken, Fore bu yaklaşımı bilinçli bir şekilde yumuşatır. Ölüm, korkunç bir son olmaktan çok huzura ve Tanrı'nın merhametine geçiştir onun için. Bu nedenle eser, Mozart'ın ya da Verdi'nin Requiem'indeki dramatik ve teatral karakterden oldukça farklıdır. Büyük orkestral patlamalar ve armonik gerilim yerine yumuşak dinamikler, sakin ezgiler, sıcak armoniler, modal renkler kullanılır. Sevgili dinleyiciler, şimdi Fore'nin Requiem'ine kulak verelim. Soprano Judith Blagan, bariton James Morris ve Atlanta Senfoni Korosu'na Robert Shaw yönetimindeki Atlanta Senfoni Orkestrası eşlik ediyor.

Forey'nin Opus 48 Requiem'ini dinlediniz. Soprano Judith Blagan, bariton James Morris ve Atlanta Senfoni Korosu'na Robert Shaw yönetimindeki Atlanta Senfoni Orkestrası eşlik etti. Forey, tonal sistemi terk etmeden tonal armoninin beklentisine esnetir. Armonik gerilimi daha akışkan hale getiren besteci, akorları geleneksel işlevinden uzaklaştırarak tonal merkezi daha belirsizleştirip çözüm kadanslarını erteler. Bu da Forey'nin müziğine askıda kalma duygusu verir. Dinleyici bir tonal merkezin varlığını hisseder ancak bu merkezi geleneksel yöntemlerle pekiştirmez. Kullanılan armoni artık yalnızca yapısal bir araç değildir. Tek başına bir renk skalasına dönüşür. Forey melodik çizgiyi çoğu zaman küçük aralıklarla ve sürekli bir hareket halinde kurar. Ezgi bir cümle içinde kesin bir başlangıç ve sonuçtan çok bir düşüncenin diğerine dönüşmesi gibi ilerler. Forey'nin kompozisyonuyla Fransız estetik anlayışı arasında güçlü bir bağ vardır. Armonik dili yenilikçi olmasına rağmen form anlayışı çoğunlukla geleneksel yapılara dayanır. Sonat formu, varyasyon, rondo ve klasik oda müziği biçimleri onun yapıtlarında önemini korur. Forey'nin form anlayışında önemli olan sürekliliktir. Keskin bölünmeler yerine müzikal fikirlerin birbirine dönüşmesi tercih sebebidir. Bu nedenle eserlerinin yapısı ilk dinleyişte klasik formlardan daha belirsiz hissedilebilir. Fakat dikkatli bir inceleme bu görünürdeki özgürlüğün altında son derece güçlü bir biçimsel disiplin bulunduğunu gösterir. Onun eserlerinde müzikal ifade çoğu zaman büyük doruk noktalarından ziyade küçük armonik değişimlerde, iç seslerde, ritmik esnekliklerde ve beklenmedik tonal hareketlerde bulunur. Romantik ifadeyle modern müzikal düşünce arasında özgün bir köprü oluşturan bestecinin müziğinde en önemli kavramlardan biri nüanstır. Sevgili dinleyiciler, Forey'den bahsedip Pavan'ını dinlemeden olmaz. Philadelphia Senfoni Orkestrası'nı Eugene Ormandy yönetiyor.

Fori'nin Pavan'ını dinlediniz. Philadelphia Senfoni Orkestrası'nı Eugene Ormandy yönetti. Sevgili dinleyiciler, sizlere son olarak yine Fori'nin Opus 63 Re bemol majör 6 numaralı nokturnünü sunuyoruz. Jean-Philippe Collat yorumluyor.

Unflip Kolay yorumladı. Sevgili dinleyiciler, yeni müziğe doğru sona erdi. Speakeriniz ben Deniz Nunan, ses kayıtta Haldun Göktaş, teknik yapımda Ramazan Özbay, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından sizlere mutlu bir hafta diliyoruz. Esen kalın.

Rock'tan pop'a, cazdan şansonlara geniş müzik yelpazesiyle Yankılı Sokak'ta sizleri keyifli bir müzik yolculuğuna çıkarıyoruz. Can Karadoğan'ın hazırlayıp sunduğu Yankılı Sokak, cumartesi günleri saat 16'da TRT Radyo 3'te sizlerle buluşuyor.

0: Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.
1: İstanbul Radyosu'ndan hepinizi sevgili selamlıyoruz değerli dinleyicilerimiz. Radyolarınızı bu hafta Viyanalı bir besteci, piyano eğitmeni ve virtüözü Karl Czerny'nin eserleriyle konuk olacağız.

Carl Czerny'nin Opus 60 Jurante Çeşitlemeleri ve Rondo başlıklı eserini piyano sanatçısı Rosemary Tuck, Richard Boninch yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası eşliğinde seslendiriyordu. Carl Czerny 1791-1855 yılları arasında Viyana'da yaşamış, döneminin en ünlü piyanistlerinden biri olarak tarihe geçmiştir. Bohemyalı bir ailenin çocuğu olarak Viyana'da dünyaya gelen Carl, ilk piyano derslerini babasından almış, 3 yaşındayken müziğe olan sıra dışı yeteneğiyle dikkat çekmişti. 8 yaşındayken Beethoven'la tanışmış ve ünlü besteci bu genç yeteneğe gönüllü ders vermeyi isteyecek kadar etkilenmişti. O denli ki küçük Carl, bestecinin İmparator başlıklı ünlü 5. piyano konçertosunun ilk seslendirilişini yapmak şerefine de erişmiştir. Şimdi bestecinin 1830 yılında Fransız besteci Daniel Auber'in dönemin kapalı kişi oynayan popüler operası Frau Diavolo üzerine yazdığı virtüözlük gerektiren muazzam bir piyano ve orkestra için tema ve çeşitlemelerini dinleyelim.

Carl Czerny'nin Opus 232 Frau Diavola tema ve çeşitlemelerini piyano sanatçısı Rosemary Tuck, Richard Boninch yönetimindeki İngiliz Oda Orkestrası eşliğinde seslendiriyordu. Czerny'nin müzik stili üstün teknik yetkinlik, yapısal berraklık ve eğitsel didaktik derinlik üzerine kuruludur. Bu çerçeve içerisinde Wolfgang Amadeus Mozart, Joseph Haydn ve özellikle hocası Beethoven'ın form anlayışına sadık kalarak sonat formu gibi geleneksel şemaları sıkı sıkıya uygulamıştır. Müziğinde matematiksel bir simetri ve netlik hakimdir. Virtüözite gerektiren pasajlarla donattığı yapıtları brillant yani parlak stil akımının öncüsü olma ayrıca

yılını kazandırmıştır besteciye. Dinleyiciyi büyüleyen hızlı pasajlar, arpejler, süslemeler ve klavyeyi boydan boya kat eden parıltılı gamlar ön plandadır. Müziği son derece akıcı, coşkulu ve hafif bir müziktir. İşte tam bu özellikleri nedeniyle tüm yaşamı boyunca tek hocası olduğu ünlü piyanist ve besteci Franz Liszt'i de yetiştirirken sanatçıyı Avrupa'nın bir numaralı piyano virtüözü olarak sahnelere sürmüştür. Sizlere bugün son olarak bestecinin tüm bu özelliklerini rahatça algılayabileceğimiz piyano, flüt ve violonsel için tasarlanmış bir üçlüsünü sunuyoruz. Birbirine bağlı bölümlerden oluşan eser, teknik göz kamaştırıcılığı ve virtüöziteyi opera sanatına göndermelerin olduğu melodilerle harmanlar. Piyano partisi oldukça parlak ve etkilidir. Ancak bu durum flüt ve violonselin lirik diyaloglarıyla da dengelenir. Çalgıların bu dengeli ve minyatür bir konçerto niteliğindeki işlevleri nedeniyle konser salonlarının aranan eserleri arasında yer alan bu güzel trio'yu Chinook Trio'nun yorumuyla dinliyoruz.

0: Carl Czerny'nin Opus 256 piyano, flüt ve violonsel için konçartan triosunu Çinok üçlüsünün yorumuyla dinledik. Sevgili dinleyicilerimiz, böylece bugünkü beraberliğimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Önümüzdeki hafta aynı gün ve saatte tekrar birlikte olabilmeyi umut ediyor. Hepinize sağlık, huzur ve müzik dolu günler diliyoruz. Hoşçakalın.
1: Çalgılar ve Ezgiler. Hazırlayan ve sunan Cem Erözü.

0: Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e, coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.
1: Çağımızın sesini taşıyan yeni besteler, hafızalarda kalan yorumlar, Ankara Radyosu Büyük Stüdyosu'ndan eskiden yeniye dinletileri, müziği kitlelere taşımış büyük besteciler, solistler, orkestra şefleri ve eğitimcilerin yaşamlarından ilginç kesitler. Eski ve yeni arasında 30 yıllık bir müzikal köprüde her Perşembe saat 13'te TRT Radyo 3'te buluşalım.

0: TRT Radyo 3'te Geçit'e hoş geldiniz değerli dinleyenler. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Sizleri Ankara'dan selamlıyor ve birlikte keyifli bir akşamüstü geçirmenizi diliyoruz. Bugün Geçit perdesini Broadway'in o paha biçilmez altın çağından yükselen tiyatro tarihinin en asil yapıtlarından biriyle açıyoruz. Besteci Richard Rodgers ve söz yazarı Oscar Hammerstein ikilisinin ölümsüz eseri Kral ve Ben'in dünyasındayız bugün. Bu unutulmaz müzikalin 75 yıllık serüvenini de birlikte dinleyeceğiz. Takvimlerimiz 1860'ları gösteriyor. Siam, yani bugünkü adıyla Tayland Sarayı'ndayız. Geleneklerine ve ülkesinin bağımsızlığına sıkı sıkıya bağlı doğulu bir hükümdarla onun sarayına modern eğitim vermesi için davet edilen İngiliz öğretmen Anna'nın o muazzam kültür karşılaşmasını dinleyeceğiz bugün. Müzikal ilk kez 29 Mart 1951'de Broadway'de perde açtığında tam 3 yıl kapalı gişe oynamış ve 1246 performanslık dev bir maratona imza atmış.
1: Ama eseri asıl dünya hafızasına nakşeden efsane 1956 klasik filmi oldu. O meşhur kazınmış saçlarıyla ve çıplak ayaklarıyla Yul Brynner, Siam Kralı'yla bütünleşti. Brynner filmin başarısının ardından rolü beyaz perdeyi alıp Broadway'e taşıdı. Ve sahnede tam 4525 kez oynayarak kırılması imkansız bir rekora imza attı. Yul Brynner'ı burada saygıyla selamlamak gerek. Sinemada ise Deborah Kerr'in o güzel sesinin arkasında efsane ses Marnie Nixon'ın duplajı gizliydi. Tarihsel serüven o 1956 filmiyle de sınırlı kalmadı. 1999 yılında Warner Bros. Bu kez eseri çocuklar için ejderhalarla, büyülerle süslü rengarenk bir animasyon filme dönüştürdü. Hatta bir dönem Oscar ödüllü dev aktör Sir Ben Kingsley ile müzikal kraliçesi Julie Andrews stüdyoda yan yana gelip bu şarkıları yeniden kaydettiler.
0: Fakat tüm bu renkli sinema ve stüdyo geçmişine rağmen Kral ve Ben ne yazık ki dönemin ruhuna uygun olarak fazlasıyla oryantalist bir bakış açısına sahipti. Batıdan gelen modern bir öğretmen doğunun o katı sarayını tek başına aydınlatıyor gibi böyle üstten bakan bir Hollywood şablonu vardı karşımızda. Biz bugünkü seçkimizi eserin 2015 yılında Lincoln Center'da sahnelenen Broadway Revival kaydından hazırladık. Bu modern kayıt bizim için çok kıymetli çünkü eserin 75 yılı aşan o renkli sinema ve sahne tarihsel algısını tamamen değiştirdi.
1: Kelly O'Hara ve Ken Watanabe'nin o müthiş ortaklığıyla bu ezber tamamen bozuldu. Bu kez sahne bize o oryantalist şablon yerine iki farklı kültürün de aslında birbirine ne kadar ihtiyaç duyduğunu, iki tarafın da kendince haklılıkları ve ön yargıları olduğunu çok daha net bir dille ve saygıyla gösterdi. Şimdi geleneksel değerlerin batılı bir bakışta nasıl çarpıştığını hissedeceğimiz ilk seçkimizi dinlemeye başlayalım. Bakır Nefesler'in o görkemli üvertürü ve saray çocuklarının o ünlü yürüyüş marşı sizlerle.

0: Kral ve Ben müzikalinin renkli senfonik atmosferinden örnekler dinledik. Tamer az önce o sinema uyarlamalarıyla modern sahne arasındaki felsefi farktan bahsetmiştik. Bu fark eserin o meşhur şarkılarındaki vokal tonlarında bir de kendini hissettiriyor aslında. Eski filmlerde Anna karakteri saraydaki her şeyi bir öğretmen edasıyla düzeltmeye çalışırken 2015 yorumunda onun o doğunun köklü gelenekleri karşısında nasıl bocaladığını görüyoruz.
1: Aslında en önemlisi de kralın ülkesini sömürgecilik tehdidinden korumak için verdiği o gururlu, dik siyasi mücadeleyi hissettiriyor bu yeni albüm bize. Özellikle saraydaki doğulu kadınların batılı elbiseler içerisindeki o şaşkınlıklarını anlatan Western People Funny şarkısı bu mukayesenin tam kalbidir. Şimdi ikinci seçkimize kulak verelim.
2: When I was a boy, wool was better sport. What was so was so. What was not was not. Now I'm a man, wool has changed a lot. Something's nearly so, others nearly not.

0: Necit'te Doğu'yla Batı'nın o hem gerilimli hem de birbirine saygı duymaya başlayan tınılarını dinlemeye devam ediyoruz. İki karakter arasındaki o sessiz bağın zirve yaptığı ansa yine müzikal tarihinin en asil sahnesi kabul edilen o büyük vals anıdır. Kral ve Anna'nın el ele tutuşup tüm sahneyi devasa bir senfonik güçle döndürdükleri o ünlü Shall We Dance valsı.
1: Bu modern kayıtta orkestranın coşkusu iki insanın birbirinin kültürüne teslim oluşunu simgeliyor adeta. Batılı konuklar için sarayda düzenlenen o ünlü geleneksel tiyatro şovunu, o görkemli büyük valsi ve eserin asıl vedasını barındıran üçüncü ve son seçkimizde baş başayız.

0: TRT Radyo 3 Geçit'te bugün Kral ve Ben'in o 75 yıllık evrimini ve iki kültürün saygı dolu dansını paylaştık sizlerle. Ben Bahar Aktalay.
1: Ben de Tamer Adanalı.
0: Gelecek hafta aynı gün ve saatte buluşmak dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.
1: Hoşça kalın.

0: Saat 17.
1: Haberler.
0: İyi akşamlar sayın dinleyiciler. Haberleri veriyoruz. Ben Hafize Okan. MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Türkiye ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin gönül bağına dayandığını söyledi. Kardeşlik hukukunu zedeleyecek hiçbir nifak tohumunun aramıza ekilmesine müsaade etmeyeceğiz dedi. Bahçeli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'la mevkidaşı İlham Aliyev'in sarsılmaz kardeşliği bir kez daha ortaya koyacağını vurguladı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yarın Bakü'de düzenlenecek

Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. FİDA'nın zirvede konuşması ve ikili görüşmelerde bulunması planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Düzenleme ile yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ödeme yapılabilecek. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlerin yönetimlerine TMSF görevlendirildi. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. 2025'ten bu yana yurt dışında olan Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Adalet Bakanı Akın Gürlek, FETÖ ve DAEŞ'e yönelik 3 ilde 4 ayrı operasyon düzenlendiğini açıkladı. Operasyonlarda 33 şüpheli gözaltına alındı. Eskişehir'deki soruşturmada FETÖ'nün ABD bağlantılı bir şirket üzerinden para transferi yaptığı belirlendi. Interpol'ün kırmızı bültenle aradığı kripto vurguncusu Richard James Schuller İstanbul'da yakalandı. Balina James lakabıyla bilinen Schuller, Amerika Birleşik Devletleri'nde 1,5 milyar dolarlık kripto fonunu zimmetine geçirmekle suçlanıyor. MIT'in blok zincir takibiyle ele geçirilen şüphelinin İstanbul'un Beşiktaş ilçesindeki evinde 4 milyon dolar bulundu. Ankara Üniversitesi öğretim üyesi doçent doktor Necip Hablemitoğlu'nun 18 Aralık 2002 tarihinde evinin önünde öldürülmesine ilişkin açılan dava devam ediyor. Mahkeme istenen kamera görüntülerinde yer alan şüphelilerin tespitine ilişkin soruşturma sonucunun beklenmesi amacıyla duruşmayı 24 Mart 2027'ye erteledi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, enerji politikalarında kaynak çeşitliliğinin önemini vurgulayarak tek bir enerji kaynağına bağımlı kalmayı göze alamayız dedi. Türkiye'nin dünyanın en gelişmiş LPG pazarlarından birine sahip olduğunu söyleyen Bayraktar, LPG'yi küresel enerji erişimi sorunlarının çözümünde önemli bir araç olarak görüyoruz ifadesini kullandı. Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mehmet Fatih Kacır, rekabetçi sektörler programı kapsamında 23 ilde 43 projeye 260 milyon avro katkı sağlandığını açıkladı. Atılan adımlarla Türkiye'nin Avrupa değer zincirlerinde önemli bir oyuncu haline geldiğini söyledi. Bakan Kacır, enerji teknolojilerinde uluslararası standartların belirlenmesinde söz sahibi olmayı hedeflediklerini de belirtti. Türkiye'nin ev sahipliğinde Antalya'da düzenlenecek COP31 için hazırlıklar sürüyor. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Avustralyalı mevkidaşı ve Birleşmiş Milletler İklim Değişikliği Çerçeve Sözleşmesi İcra Sekreteri ile görüştü. Amerikan Başkanı Donald Trump, İran'ı yine tehdit etti. Ne yapacağımızı bekleyin ve görün dedi. Amerikan ordusu Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını reddetti. İran ise Boğaz konusunda Umman'la anlaştıklarını duyurdu. Moskova-Kiev hattında tansiyon yüksek. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'e hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Binlerce konut elektriksiz kaldı. Ukrayna'da Rusya'nın Balakova kentini vurdu. 1 kişi öldü. Almanya'nın Frankfurt kentinden Hindistan'ın başkenti Yeni Delhi'ye giden Air India uçağı şüpheli kaçırılma alarmı gönderdi. Uçak Jaipur kentine acil iniş yaptı. Uçaktaki kontrollerde olağan dışı bir durum tespit edilmedi. Yolcular tekrar uçağa alındı. Haberleri dinlediniz.

0: dünya listelerinden.
1: Guy Blakeslee dertli. Dertli çünkü şarkı gerçekte nedir unutulduğunu, günümüzde üretilen müziğin parça mantığıyla ihtiyacından fazla alınıp kullandığını düşünüyor da ondan. Haksız mı? Haklı. Merhaba, başlıyoruz.

Bugün bir süre önce verdiğimiz bir sözü yerine getiriyoruz. Entrance'ın uzun bir aradan sonra çıkardığı albümünü döndürüyoruz. Açılıştaki kısa ambient giriş Warm and Wild Always the Right Time'a bağlanıyordu 2017 tarihli Book of Changes albümünde. Entrance şimdi de I'd Be a Fool'la radyolarınızda. Ha bu arada Entrance Guy Blakeslee'den başkası değil.

11 yılın ardından geldi Book of Changes albümü. Guy Blakeslee Entrance'ı uykusundan uyandırıyordu 2017'de. Bu sürede boş durmamış, müzik projesini bir grup görüntüsüne kavuşturmuş. The Entrance Band ile Blues, Psychedelia ve Stoner Rock'ın girdaplarına kapılmıştı. Bu arada ilk kez kendi adıyla, yani Guy Blakeslee olarak bir solo albümü de çıkarmıştı ki bu programdan dinlemiştiniz Ophelia Slowly adlı bu çalışmayı.

Summer's Child, Entrance'ın 2017 yılı albümünden geldi. 60'lar ve 70'lerde Los Angeles'ın Laurel Canyon bölgesini

mekan tutan, müzisyenlerin öncülüğünü yaptığı folk hissiyatının başka müziklerle harmanlanıp bugün de pekala geçerli olabileceği iddiasında Entrance'ın arkasındaki Guy Blakeslee. The Zombies, Rocky Erickson, Love, Phil Spector, Lee Hazlewood, Nancy Sinatra, Brian Wilson, Bob Dylan, Crosby, Stills, Nash and Young, The Mamas and the Papas ve daha nicelerine bir saygı duruşu gibi parçaları.

2017 tarihli Entrance albümünde ilk perdeyi kapatıyordu. Book of Changes'ın kalan yarısı vahşi batının western baladlarını çağrıştıran Molly ile başlıyor. Guy Blakeslee konuğumuz olmayı sürdürüyor.

Guy Blakeslee'nin dertli olduğundan bahsetmiştik başta. Geleneksel yöntemlerle şarkı üretme ve icra etmenin unutulduğunu düşünüyor. Gerçek bir şarkının merkezinde sözler ve güçlü bir melodinin olmasını istiyor ısrarla. Eklenen diğer şeylerin bu ruha kesinlikle zarar vermemesi gerektiğini söylüyor. 2017'de çıkardığı Entrance albümü Book of Changes'la bu geleneğin kaybolmadığını göstermeye çalışıyor.

Kısa geçiş Winterlude ve bağlandığı Winter Lady. Entrance'dan peş peşe dinledik. Jessica Thunder'la Lyle Neal vokalde Guy Blakeslee'ye eşlik ediyordu. Book of Changes albümündeki konuk isimler sadece onlar da değil. Basta Blakeslee'nin The Entrance Band'den arkadaşı Paz Lankantin'le, yine oradan davulcu Derek James de var parçalarda. Franz Lenz ve Will Scott ise perküsyonda. Los Angeles ve Londra'da 11 ayrı stüdyoda şekillendirilen parçalar bir yıllık bir süreçte son halini almış. David Wonderwell de 2017 tarihli Entrance albümünün yapımcısı Chris Cody Mix'de Grammy adaylıkları bulunan ses mühendisi Sarah Register ise Book of Changes'ı master etmiş.

Leaving California bizi 2017'de gelen Entrance albümünde son kayda taşıdı. Guy Blakeslee'nin adının geçtiği her müzik projesine kendi kimliğini kazandırdığını, Entrance olarak ayrı, The Entrance Band olarak farklı ve kendi adıyla da bu ikisinden değişik bir müzikal çizgi takip edip yeteneklerine bizi hayran bıraktırdığını söyleyip A Book of Changes'ı tamamlıyoruz. İşte Revolutionize.

Radyo 3. Kalan dakikalarımızda Guy Blakeslee'nin, Paz Lankant'in ve Derek James'le birlikte hayat verdiği The Entrance Band'den birkaç hatırlatma yapmak istiyoruz. Üçlünün grupla aynı adı taşıyan ilk albümünü hatırlayacaksanız sizlere çalmıştık. Lookout 2009 tarihli bu çalışmadan geliyor.

2013'te gelen ikinci The Entrance Band albümünü de bu programdan dinlemiştiniz. Face the Sun adlı bu çalışmadan Spider radyolarınızda.

0: Reklam.
1: 2010 yılından beri Bursa Filarmoni Derneği ana sponsorum. Uludağ Premium, sanatın daima yanında.
0: Reklam.
2: Radyo 3.

2000'li yılların hit şarkıları ve en yenilerin adresi Pop Durak, TRT İzmir Radyosu stüdyolarından saat 19'a dek sizlerle. Açılışta İngiliz prodüktör James Edward Lee Marsland veya müzik dünyasında tanındığı adıyla James Hype, yanında Brezilyalı meslektaşı Volkoder, yeni tekli Mary J. Blige klasiği Family Affair sample'ları eşliğinde 1, 2, 3 Pop Durak başlıyor. Pop Durak.

James Hype ve Vocoder'in ardından 2009 yılında başlayan kariyerinde 250 milyonun üzerinde tekli satışına sahip 14 platin plaklı yıldız Jason Derulo, Zambiyalı The Second Voice ve Nijeryalı King Madi destekli

Pop Durak'ta konuk Neo. Parlak 2000'ler R&B sounduna sarılmak yerine akustik gitar, Nashville tarzı hikaye anlatımı ve daha sade düzenlemeler kullandığı yeni albümü Highway 79'la şansını deniyor. O albümden Hate

Pop rock yoluna Avusturya'da devam etti. Müziğinde özellikle caz ve swing ritimlerini elektronik altyapıyla birleştiren Waldeck buradaydı. Vokalde Joy Malcolm'un olduğu Remember Me dinledik. Şimdi Beyoncé. İlk kez 2007 yılında Meksikalı şarkıcı Alejandro Fernandez'le yayınladığı Amor Gitano.

Gelin daha da gerilere gidelim ve bir 2000'ler nostaljisi yapalım. İngiliz alternatif rock grubu Keane, 2004 yılında ülkelerinde bir numaraya yükselen albüm Hopes and Fears'ın hiti Everybody's Changing.

Da Keane'in listelerdeki önemli rakiplerinden kızlar grubu Girls Aloud, İngiltere tekli listesinde bir numarada The Pretenders cover'ı I'll Stand By You.

2000 yılında çıkan toplama albümü The Greatest Hits'in yeni şarkılarından biri olan Inner Smile dinledik. Charlene Spiteri önderliğinde İskoç rock grubu Texas buradaydı. Avrupa'da Texas fırtınası tüm hızıyla sürerken Avustralyalı yıldız Kylie Minogue Light Years albümüyle ülkesinde bir numara olmayı kutluyordu. Radyolarınızda Spinning Around.

2000'ler nostaljisi bugünlük bu kadar ama favori yıllarınız 70, 80 veya 90'larsa Cuma günkü Pop Durak buluşmasında sizleri sürpriz şarkıların beklediğini hatırlatıyoruz ve rotamızı Malta'ya çeviriyoruz. Bu yıl ülkesini Bella adlı şarkısıyla Eurovision'da temsil eden Aidan, Cowboys Don't Cry albümünde yer verdiği Sweet Baby.

TRT İzmir Radyosu stüdyolarından Pop Durak saat 19'a dek sizlerle. İngiliz indie pop grubu Cassia, 4 Eylül'de çıkan albümleri Lemon Gelato ile hedef listelerde zirveye ulaşmak. O albümden Same As Always ve Cassia. Hemen ardından Emerson ve Daisy Chain radyolarınızda olacak ama önce Cassia.

DJ Alok, liste tekli yeni takma adı Something Else'i kullandığı La Bicifre klasiği My Song'dan alıntılar duyacağımız I Wonder If You Know.

son dakikalara yaklaşırken Dieter Bohlen'la kurduğu Eurodisco grubu Modern Talking kariyerli Thomas Anders solo tekli aslında 1986 yılında listelerde bir numara olan Modern Talking klasiği Atlantis is Calling SOS for Love.

Finalde Alman house müzik DJ'i Tino Piontek veya Purple Disco Machine, Fransız meslektaşı Kongs'la birlikte Alphaville klasiği Big in Japan sample'ları içeren Substitution.

Programı hazırlayan Solmaz Erkan, ses kayıtta Ramazan Özbay, teknik yapımda Zuhal Ergür ve mikrofonda ben Selim Ağcan. Hepinize sağlıklı, mutlu bir akşam diliyoruz. Yarın saat 18'de Pop Durak'ta buluşmak üzere. Hoşçakalın.

0: programı hazırlayan ve sunan Hasan Atamgazi ile birlikte
1: pazar günleri 18-19 arası
0: soul, funk ve R&B müzik türlerinin ritmik ve enerjik şarkılarını dinleyeceğiniz programımız Ritme Hükmedenler'de buluşmak üzere. Ritme Hükmedenler.

TRT Radyo 3 Caz Almanak'tan bendeniz Ferdinand Taşkan'dan yeniden tüm TRT Radyo 3 dinleyicilerine merhaba. Miles Davis 100 yaşında. Geçen hafta hatırlayacaksınız, John Coltrane'in 100 yaşında özel programını yapmıştık. Bu hafta da Miles Davis'in yapmak için hazırlandık. Böyle iki programlık özel bir seri gibi oldu. Caz tarihinin iki büyük önemli ismine dair. Geçen hafta John Coltrane idi, bu hafta Miles Davis 100 yaşında diyoruz ve programa da bir isim verdik, bir tanımlama daha doğrusu, değişimin sesi ve bir müzisyenden fazlası dedik. Şimdi ne demek istediğimizi açıklayalım ve parçaları dinlemeye başlayalım. Bazı müzisyenler kendi dönemlerinin sesini temsil eder. Bazıları ise o sesi değiştirir. Miles Davis, caz tarihinde ikinci gruba ait bir isimdir. Üstelik bunu yalnızca bir defa değil, kariyeri boyunca defalarca yapmıştır. Asıl adı Miles Dewey Davis, 1926'da Illinois eyaletinin Alton kentinde dünyaya geldi. 2026'da yıl boyunca büyük sanatçının 100. doğum yılı dünya genelinde sayısız albüm, konser ve etkinlikle kutlandı. Hala da kutlanıyor. 1991 yılında 65 yaşında hayatını kaybettiğinde ardında yalnızca önemli albümler değil, cazın nasıl değişebileceğine ilişkin farklı düşünme biçimleri de bırakmıştı büyük sanatçı. Miles'ın kariyerine baktığımızda birbirinden farklı müzik dünyalarıyla karşılaşırız. Bebop'un enerjisi, Bird of the Cool ile gelişen daha sakin ve katmanlı yaklaşım, Kind of Blue'nun model caz anlayışı, 1960'ların ikinci büyük beşlisinin cesur müzikal etkileşimi,

ve ardından elektrikli enstrümanların rock, funk ve yeni ritimlerin öne çıktığı dönem. Bütün bunları bir arada tutan neydi? Belki de Miles'ın en belirgin özelliği başarı kazandığı bir müzik anlayışında kalmayı reddetmesiydi. Bir albümle yeni bir kapı açıyor, ardından o kapıdan geçip başka bir yöne doğru ilerliyordu. Bugün TRT Radyo 3 Caz Almanak'ta Miles Davis'in bütün hayatını anlatmayacağız. Bu zaten mümkün değil. Onun yerine müziğindeki büyük dönüşümleri temsil eden 6 kayıttan seçtiğimiz örnekleri dinleyeceğiz. Dinleyeceğimiz her parça bir dönemin kapısını aralayacak. Birlikte dinlediğimizde ise Miles'ın neden yalnızca büyük bir trompetçi değil, cazın yönünü belirleyen sanatçılardan biri olduğunu duyacak ve anlayacağız. İlk durağımız Miles'ın daha sonraki dönüşümlerinin temelinde yer alan erken dönem arayışı olacak. Yani Bird of the Cool albümü döneminden. Bu albümden Bobby City isimli parçasına kulak verelim bugün programın ilk parçası olarak. Evet, Miles Davis'in 100. yaşını biz de TRT Radyo 3 olarak hatırlıyoruz, anıyoruz, kutluyoruz. Dinliyoruz Bobby City.

Bugün TRT Radyo 3 Caz Almanak'ta Miles Davis 100 yaşında özel programıyla karşınızdayız. Az önce dinlediğimiz Bopli City parçasına ve değindiğimiz döneme değişimin sesi demiştik. Her parçayı belli bir dönemin adıyla anıyoruz, o şekilde anlatıyoruz bugün bu özel programda. Miles Davis'i kendini ve caz müziğini dönüştürmesinden söz ediyoruz. Şimdi bahsedeceğim döneme ise Kind of Blue, daha az akor, daha fazla alan diyebiliriz. Nasıl mı? Gelin bakalım. Bopli City, Miles'in erken döneminde şekillenen daha cool, daha kontrollü ve orkestral ses dünyasını hatırlatır. Ama onu geniş kitlelerin hafızasına yerleştiren, caz tarihindeki yerini daha da sağlamlaştıran albüm, 1959 tarihli ünlü Kind of Blue albümü olmuştur. Bu albümün etkisini anlatırken sık sık bir kavram kullanılır, modal caz. Geleneksel caz doğaçlamasında müzisyen bir parçanın akor dizisi üzerinde ilerler. Armonik değişimler solistin önünde hareket eden bir yol haritası gibidir. Modal yaklaşımda ise müzisyene belirli bir armonik alan içinde daha fazla zaman ve hareket özgürlüğü tanınır. Bu müziğin daha az yaratıcı olduğu anlamına gelmez. Aksine melodik fikirlerin tınının ve sessizliğin daha fazla önem kazanmasını sağlar. Miles'ın trompetinde bunun çok özel bir karşılığı vardı. Her boşluğu doldurmaya çalışmıyor, her cümleyi en yüksek noktaya taşımak istemiyordu. Bazen kısa bir motif, bazen bir notanın çevresinde kurulan sessizlik. Uzun bir gösterişli solodan daha fazla şey anlatabiliyordu. Kind of Blue'nun gücü yalnızca Miles'ın yaklaşımından kaynaklanmıyordu. John Coltrane, Cannonball Adderley, Bill Evans, Paul Chambers ve Jimmy Cobb gibi müzisyenlerin katılımıyla ortaya çıkan topluluk, birbirinden farklı seslerin ortak bir atmosferde buluşmasını sağlıyordu. Bu albümü bugün hala özel kılan şeylerden biri de budur. Müzik dinleyiciyi zorlayarak değil, ona alan açarak içine çeker. Miles'ın öncülüğü bazen büyük bir ses patlamasında değil, müziğin içindeki gereksiz şeyleri çıkarıp geriye ne kalacağını göze almasında yatıyordu. Bu cümle önemli, bunun altını tekrar çizelim. Miles'ın öncülüğü bazen büyük bir ses patlamasında değil, müziğin içindeki gereksiz şeyleri çıkarıp geriye ne kalacağını göze almasında yatıyordu. Şimdi o albümden caz tarihinin en tanınmış açılışlarından birine sahip olan So What isimli parçayı dinliyoruz.

Bugün TRT Radyo 3 Caz Almanak'ta Miles Davis 100 yaşında özel programıyla karşınızdayız. Şimdi değineceğimiz bölüme ikinci büyük beşli. Müzik artık anlık bir konuşmaya dönüşür adını verelim. So What'ın ardından Miles'ın müziğinde değişmeyen bir şey fark etmiş olabilirsiniz. Onun için önemli olan yalnızca ne çalındığı değil, müziğin nasıl nefes aldığıydı. Ancak 1960'ların ortasına geldiğimizde Miles, bu düşünceyi daha hareketli, öngörülemez ve etkileşime açık bir müzikle sınamaya başladı. Bu dönemde kurduğu topluluk caz tarihinde ikinci büyük beşli olarak anılır. Wayne Shorter, Herbie Hancock, Ron Carter ve Tony Williams'ın Miles'a katılmasıyla ortaya çıkan bu grup, 1964'ten 68'e uzanan kısa ama etkisi kalıcı bir dönemde birlikte çalışmıştı. Burada önemli olan yalnızca kadronun yıldız isimlerden oluşması değildir. Müzisyenler birbirine dikkatle dinler, birbirlerinin fikirlerini değiştirir ve müziğin yönünü çoğu zaman sahnede anlık olarak belirlerdi. Bu solonun altında yalnızca eşlik yoktu. Diğer müzisyenlerin de sürekli düşünen, tepki veren ve karşılık üreten bir varlığı vardı. Bu yaklaşım parçaların biçimini de değiştirdi. Melodiler bazen alışılmadık noktalarda kesiliyordu. Ritim beklenmedik biçimlerde hareket ediyor. Bir müzisyenin sunduğu fikir diğeri tarafından başka bir yöne çekilebiliyordu. Müzik önceden hazırlanmış bir yapının kusursuzca uygulanmasından ziyade birlikte gerçekleştirilen bir düşünme sürecine dönüşüyordu ki bu devrimci bir tavırdı. Bu bakımdan şimdi dinleyeceğimiz Footprints isimli Wayne Shorter bestesi önemlidir. Parça Miles

Peki yapısı ve açık uçlu atmosferi müzisyenlerin melodiyi nasıl esnetebildiğini, birbirlerinin alanına girip çıkabildiğini duymak için gerçekten iyi bir örnektir. Miles'ın değişimi burada yalnızca kendi trompetinin sesinde değil, çevresindeki müzisyenlere açtığı alanda da ortaya çıkar. Dinliyoruz. Miles Davis, Footprints.

Şimdi değineceğimiz bölüme ise elektrikli döneme geçiş, cazın sınırlarını yeniden çizmek adını verdim. Devam edelim. 1960'ların sonuna doğru Miles Davis'in önünde yeni bir soru vardı. Caz, değişen dünyanın seslerini nasıl içine alabilirdi? Daha doğrusu değişen dünyanın yeni seslerini demek daha doğru olur. Rock müzik büyük kütlelere ulaşıyor, funk yeni ritimler kuruyor, stüdyolar müzisyenlere daha önce mümkün olmayan kayıt ve düzenleme imkanları sunuyordu. Miles bu gelişmelere dışarıdan bakan biri olamazdı. Olmadı da. Elektrikli piyano, gitar ve bas gibi enstrümanları müziğine katmaya başladı. Ritmik yapılar uzadı. Müzikal fikirler stüdyoda kesilip yeniden birleştirildi. 69 tarihli In a Silent Way bu dönüşümün önemli duraklarından biridir. Albüm elektrikli enstrümanlara yönelmesine rağmen yüksek sesli ve agresif bir müzik dinletmez. Aksine yavaş gelişen, geniş boşluklar bırakan, neredeyse hipnotik bir atmosfer oluşturur. Miles'in yeniliği burada yalnızca yeni enstrümanlar kullanması değil, bu enstrümanlarla zamanın, tekrarın ve sessizliğin nasıl hissedilebileceği

yeniden düşünmesidir. Bir yıl sonra yayımlanan Bitches Brew albümü ise bu arayışı çok daha yoğun bir noktaya taşır. Uzun doğaçlama bölümleri, farklı ritmik katmanlar ve elektrikli seslerin iç içe geçtiği bu bölüm dinleyicileri ikiye bölmüştü. Bazıları geleneksel cazın sınırlarından uzaklaşıldığını düşünürken, bazıları ise burada yeni bir müzik dilinin doğduğunu görmüştü. Bugün caz füzyonu olarak anılan bu alanın etkisi yalnızca caz müzisyenleriyle sınırlı kalmadı. Rock, funk ve daha sonraki elektronik müzik çevrelerinde de Miles'ın açtığı yolun izleri açık şekilde duyuldu, görüldü. Şimdi bu iki dönemin arasındaki geçişi temsil eden In A Silent Way albümünden bir bölüm dinleyeceğiz. Burada Miles'ın müziği yüksek sesle kendini kanıtlamaya çalışmaz. Sesleri birbirine yaklaştırarak, aralarında boşluk bırakarak ilerler. Tabii bu parçanın orijinali 20 dakikadır. Biz parçanın tamamını değil, yoksa programda kalan müziklere ve anlatacaklara süremiz kalmaz. Sadece 4 dakikalık bölümünü dinleyeceğiz. Evet, In A Silent Way'in 4 dakikalık kısa bir bölümü.

Fark ettiyseniz parçayı tam doğal bir final gibi görünen 4 dakikalık intro'nun sonunda kestik. Sizin bu parçanın devamını ki toplam 20 dakikadır söylemiştim, dijital platformlardan bulup dinleyebilirsiniz. Şimdi geldiğimiz bu noktada yer vereceğimiz bölüme ritmin içine girmek. Miles runs the woody down diyebiliriz. Devam edelim. In a Silent Way'in dinginliği ile Bitches Brew albümünün yoğunluğu arasında yalnızca bir sene vardı. Bu fark Miles'ın ne kadar hızlı yön değiştirebildiğini bize gösterir ama elektrikli dönemini yalnızca bir kopuş olarak değerlendirmek eksik olur. Miles önceki yıllarda geliştirdiği doğaçlama anlayışını ve grup içi etkileşimi yeni ritimlerle oluşturuyordu. Miles Runs the Wooded Down, Bitches Brew albümünün en çarpıcı örneklerinden biridir. Burada ritim geleneksel cazdaki gibi yalnızca solistin altında ilerleyen bir eşlik değil, müziğin ana karakterlerinden biri olarak görülmelidir. Bas ve davulun oluşturduğu yoğun zemin, gitarların ve klavyelerin sesleriyle genişler. Trompet de bu yapının üzerinde dolaşmak yerine zaman zaman onun içine karışır. Bu müzikte melodiyi her an açık seçik takip etmek gerekmez. Tekrarın, ses katmanlarının ve ritmik enerjinin dinleyicide yarattığı etki de müziğin parçasıdır. Miles, dinleyiciden yalnızca melodiyi takip etmeyi değil, sesin içinde kalmasını da ister. Bu yaklaşımın caz açısından önemi büyüktür. Çünkü cazın kimliğini yalnızca akustik enstrümanlar, belirli armoniler veya belli başlı gelenekler üzerinden tanımlamanın yeterli olup olmadığını sorgular. Miles için caz, sabit bir sınırlar listesi değil, yeni sesleri içine alarak dönüşebilen bir yaratım alanıdır. Bu nedenle Miles'ın elektrikli dönemi kendi geçmişinden vazgeçmek olarak değil, doğaçlama ve grup müziği düşüncesini başka bir dünyaya taşımak olarak da dinlenebilir veya nitelenebilir. Bu bölümü temsilen şimdi Bitches Brew albümünden Miles Runs the Wooded Down isimli çalışmaya kulak veriyoruz.

Evet, özel programla karşınızdayız diyoruz. Programda şimdi yer vereceğimiz bölüme ise son dönem. Miles geleceğe bakmayı sürdürüyor diyebiliriz. Gelin birlikte bakalım ne demek istiyoruz. Miles Davis'in müziğini 1970'lerdeki elektrikli dönemle bitirmek mümkün değildir. 1980'lerde yeniden sahnelere ve kayıt stüdyolarına döndüğünde müziğini bir kez daha yeni dönemin sesleriyle ilişkilendirdi büyük usta. Funk, pop, yeni prodüksiyon teknikleri ve elektronik tınılar artık daha belirgin bir rol oynuyordu. 1986 tarihli Tutu bu dönemin önemli albümlerinden biridir. Marcus Miller'ın prodüksiyon ve besteler açısından belirleyici katkısıyla şekillenen albüm, Miles'ın trompetini dönemin ritimleri ve stüdyo olanaklarıyla buluşturuyordu. Burada akustik cazın eski grup düzenini aramak yerine Miles'ın kendi sesini yeni bir müzikal ortamda nasıl koruduğuna bakmak daha anlamlıdır. Tutu parçası da bu anlayışı temsil eder. Ses dünyası 1950'lerin küçük caz topluluklarından uzaktır. Ama Miles'ın trompetinin kısa, belirgin ve kolayca tanınan cümleleri hala merkezdedir. Değişen düzenleme ve ritimlere rağmen müzikal kişiliği kaybolmamıştır. Miles'ın kariyerini ilginç kılan şeylerden biri de budur. Geçmişte elde ettiği başarıyı yeniden üretmek yerine kendini yeni kuşak müzisyenlerle ve yeni seslerle sınamaya devam etmiştir. Elbette bütün dönemleri herkes için aynı ölçüde etkileyici olmayabilir. Fakat bu değişim isteği onun caz tarihindeki yerini anlamanın anahtarlarından biridir. Bu bölümün ve Miles Davis'in 100. yaşı nedeniyle hazırladığımız özel programın son müziğinde Miles'ın bu geç dönem sesini dinleyeceğiz. Tutu.

Evet, Miles Davis'in doğumunun 100. yılı nedeniyle hazırladığımız özel programın sonuna geldik. Miles Davis'in 100. yaşını kutlarken geriye dönüp yalnızca büyük albümlerini, unutulmaz kayıtlarını anmak yeterli değildir. Onun asıl mirası cazın ne olabileceğine dair soruyu sürekli açık tutmasıdır. Bird of the Cool'un adı gibi daha cool ve katmanlı sesinden Kind of Blue'nun modal açıklığına, İkinci Büyük Beşli'nin anlık etkileşiminden Vicious Brew'nun elektrikli yoğunluğuna ve Toto'nun modern prodüksiyonuna uzanan yol, tek bir müzikal kimliğin farklı yüzlerini gösterir. Bu yol boyunca Miles her zaman doğru ya da herkesin kabul edeceği kararlar vermiş olmayabilir. Bunu beklemek de yanlış olur. Ama değişme riskini göze alır. Bir dönemde kendisini başarıya taşıyan müziğin bir sonraki dönemde kendisini sınırlamasına izin vermez. Belki de bu yüzden Miles Davis'i dinlemek yalnızca caz tarihini dinlemek değildir. Aynı zamanda bir sanatçının kendi geçmişiyle nasıl hesaplaştığını, yeni seslere alan açtığını ve henüz var olmayan bir müziği nasıl aradığını dinlemektir. Haftaya yeniden buluşmak üzere ben Ferdün Ertaşkan ve teknik yapımda arkadaşım Erol Doğu ile sizlere güzel bir hafta diliyoruz. Hoşça kalın.

Genç Felix Mendelssohn 1829-1831 yıllarında Avrupa'nın birçok ülkesini kapsayan uzun bir seyahate çıkar. Dünyada başka neler var görmek ister. Bu yolculuk dönemin birçok sanatçısı için olduğu gibi onun için de bir kültür sanat gezisi gibidir. İtalya'ya geldiğinde gördükleri onu büyüler. Roma'nın altın ışıkları, Napoli'nin güneşi, Venedik'in suları, sokaklardaki dini törenler, halk dansları, her şey ona canlı renkler, ritim ve ışık olarak görünür. İşte bu duygular 1833 yılında İtalyan senfonisine dönüşür. Birinci bölüm güneşli bir sabah gibidir. Mendelssohn, İtalya'nın sıcak neşeli havasını, Roma sokaklarının enerjisini, meydanlardaki dansları notalara döker. Hayatın neşesi, keşfetmenin heyecanı ve gençliğin coşkusu gibi temalar ön plandadır. İkinci bölümde hava birden değişir. Mendelssohn dini bir törenden oldukça etkilenmiştir. Kilise ezgilerini andıran bu bölümde ağır adımlarla ilerleyen bir melodi duyarız. Ruhani derinlik, inanç ve iç huzur gibi temalar burada kendini gösterir. Üçüncü bölüm bir aristokrat salonunun zarafetine sahiptir. Mendelssohn burada İtalyan zarafetini, danslarını ve sosyal yaşamını betimler. Ve final bölümü ise adeta bir güneş gibi parlaktır. Bir İtalyan halk dansı olan Saltarello ritimleriyle yazılmıştır. Tempo oldukça hızlıdır ve neredeyse nefes kesicidir. Mendelssohn burada İtalya'nın halk enerjisini, coşkusunu ve tutkuyu anlatır. Buradaki temalarsa hayatın ateşi, dansın ve ritmin özgürlüğüdür. Felix Mendelssohn'un 4 numaralı İtalyan senfonisi radyolarımızda.

Felix Mendelssohn'un 4 numaralı İtalyan senfonisini dinlediniz. İtalyan senfonisi Mendelssohn'un gördüğü bir ülkenin portresidir ama aynı zamanda iç dünyasının da bir aynasıdır. Sonuçta insan nasıl bakarsa öyle görür. Merak edip İtalyanların bu esere dair fikirlerini araştırdım. Sonuçta büyük bir besteci İtalya'yı anlatıyor. Acaba İtalyanlar bununla ilgili ne düşünüyor? Ve bulduğum sonuç, bazı İtalyan eleştirmenler özellikle akademik çevrelerde Mendelssohn'un İtalyan tasvirini

fazla romantize edilmiş ve neredeyse turistik bir bakış açısı şeklinde yorumlamış ve kimileri de demiş ki bu gerçek İtalya değil, bu bir Alman'ın hayalindeki İtalya. Felix bu eserde sadece İtalya'yı değil, genç bir sanatçının dünyaya olan hayranlığını anlatmıştı haliyle. Neşeyle başlar, içe döner, zarafetle geçer ve tutkuyla biter. Tıpkı hayat gibi.

Mendelssohn'a dair bahsetmek istediğim bir küçük eser daha var. Hepimizin bildiği Evlilik veya Düğün Marşı müziğinin bestecisi de Felix Mendelssohn'dur. Klasik müzik tarihinin en tanınan melodilerinden biridir, hatta neredeyse bütün dünyada düğün törenlerinin değişmez parçası haline gelmiştir. Ama Mendelssohn bu parçayı aslında bir tiyatro oyununa müzik olarak bestelemişti. Ve o oyunda herkesçe bilinen William Shakespeare'in Bir Yaz Gecesi Rüyası adlı oyunudur. Mendelssohn Shakespeare'e büyük bir hayranlık duyuyordu. Henüz 17 yaşındayken Bir Yaz Gecesi Rüyası için uvertür, yani açılış müziği bestelemişti. Yıllar sonra 1842'de Prusya Kralı 4. Friedrich Wilhelm'in isteğiyle bu oyuna sahne müziği bestelenmesi istendiğinde o gençlik üvertürünü yeniden eline aldı ve araya yeni bölümler ekledi. İşte o bölümlerden biri de Düğün Marşı'ydı. Shakespeare'in oyununda bir peri ormanında geçen büyülü olaylar, karmaşık aşk olayları ve mutlu sonla biten bir düğün vardı. Mendelssohn'un Düğün Marşı da bu mutlu finalin müziğidir. Neşeli, ihtişamlı, krallara yakışır bir şekilde açılır. Trompetler ve timpani önde, ardından yaylılar ve tekrar nefeslilerle coşkuyu yükseltir. Adeta parlayan yıldızlar gibi düğün yürüyüşünün simgesi haline gelmesinin nedeni de asil ama aynı zamanda sevinç dolu bir tona sahip olmasıdır. Bu marş dünya çapında düğün müziği olarak ününü 1858'de kazandı. Çünkü o yıl İngiltere Prensesi Victoria, Prusya Prensi ile evlendiğinde kiliseye Mendelssohn'un düğün marşıyla girdiler. Kraliyet düğününde çalınınca bütün Avrupa'da moda haline geldi. Kısa süre sonra İngiltere'den Amerika'ya kadar kiliselerde aynı müzikle gelinler yürümeye başladı. Felix Mendelssohn'un bestelediği Düğün Marşı radyolarımızda.

Felix Mendelssohn'un bestelediği Düğün Marşı eserini dinlediniz. Mendelssohn burada bir düğünü değil, sevginin zaferini anlatır. Ve evet, bugün Felix Mendelssohn'un eserleri üzerine konuşmalar ve dinlemeler gerçekleştirdik. Bir sonraki bölümde görüşmek dileğiyle. Sanatta kalın, hoşça kalın.

eser bir hikaye. Hazırlayan ve sunan Yasin Yıldıran.

Türkçemizi geçmişten geleceğe taşıyanlara bin selam olsun. Kaşgarlı Mahmut'tan Yunus Emre'ye, Hoca Ahmet Yesevi'den Karacaoğlan'a, Karamanoğlu Mehmet Bey'den Aşık Veysel'e. Coşkun bir ırmak gibi çağlayan bu zengin kültür mirasını korumak ve yaşatmak hepimizin görevidir. Dilimiz geçmişimiz, dilimiz bugünümüz, dilimiz geleceğimizdir.

0: Radyo 3. Balkan Bandosu.
1: Merhaba sevgili TRT Radyo 3 dinleyenleri. Balkan Bandosu programı ile her hafta olduğu gibi bu akşam da müzikte yeniliğin peşinde olan siz değerli müzikseverlerle bir araya geliyoruz. Coğrafyanın kültürel renkliliği, yaşanmışlıkları ve oradan müziğe olan yansımaları üzerinden yola çıkarak bir kez daha bu ritmik yolculuğu başlatıyoruz. Popüler şarkılarla günümüz müziklerinden örnekler, iklimin canlılığını size yaşatacak olan müzisyen ve grupların ses getiren yeniliği,

birlikteki çalışmalarını yolculuk boyunca dinleyebileceksiniz. Enerjinizi yenileyecek olan bu beraberlikte programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran ve teknik yapımda Kazım İncetaş'la birlikte sizleri selamlıyoruz. Balkan bandasında bugün ilk olarak Sırbistan'a başkentlik yapan Balkanların en büyük kenti Belgrad'dan yola çıkacağız. Sırp ve Balkan müzik sahnesinde önemli bir yere sahip olan, elektropop'un öncülerinden biri olarak kabul edilen şarkıcının Sırbistan'a komşu ülkelere ve Avrupa'ya yayılan ünü, onun müzikte özel bir yeri olduğunun da göstergesi olarak kabul edilebilir. Balkan ülkelerinde müzik yapanların çoğunda olduğu gibi Milan'ın da yolları 2010 yılındaki Eurovision şarkı yarışmasıyla kesişmişti ve o sene Sırbistan'ı Goran Bregovic imzalı Ovaya Balkan adlı şarkıyla temsil etmişti. Milan Stankovic ile şimdi hip hop ve rap tınılarla yola çıkma zamanı. Brenemite.

TRT Radyo 3'te Balkan Bandosu programını dinliyorsunuz. Avrupa medeniyetlerinin kavşağında yer alan Roma, Bizans, Osmanlı, Türk ve Avusturya Macaristan izlerini taşıyan ülke Sırbistan'dan konuklarımızı bu frekansta sizlerle buluşturmayı sürdürüyoruz. İsviçre'nin Eindhoven kentinde 1991 yılında dünyaya gelen Milica Pavlović'e kulak vereceğiz. Çocukluğunun büyük bir kısmı köklerinin şekillendiği Sırbistan'da geçen şarkıcının müzik aşkı da bu ülkede filizlendi. Popüler çizgideki müzik yeteneği sahnedeki performansı ile birleşince bu kulvarda dikkatler üzerine çekmesi de beklenen bir gelişme olarak karşımıza çıkıyor. Şarkıcının 2018 yılında müzikseverlerle buluşan Sonsuza Dek, Zauvek başlıklı albümünden radyolarınıza gelecek olan çalışma Hey Jeno.

İçinde bulunduğumuz dakikalarda Balkanların renkli kültürel ikliminde müziklerle yolculuk ederken Adriyatik Denizi kıyısına doğru yol alacağız. Ve bu müzikal seyirde yollar bizi Karadağ'a doğru çıkaracak. 1985 doğumlu şarkıcı Darko Martinovic'in müzikle olan serüveni çocukluğuna dayanıyor. Yıllar içinde çeşitli yarışmalar ve festivallerde sesini duyurma şansı yakalayan şarkıcı bu kulvarda kendini kanıtladı ve pek çok başarı elde etti. Bu sayede Karadağ ve ötesinde çok sayıda müzikseverin güvenini kazanmayı başardı. Bunun kanıtı ise Zvezda Grande yarışmasında gösterdiği performans ve burada güçlü

bir izlenim bırakması olarak görülüyor. Müzik türleri arasındaki geçişler, geniş bir müzik repertuarı ile çalışması kuşkusuz ki onu ayrıcalıklı kılıyor. Cesur bir ruh, müzikte yeniliklere açık olma hali ve sergilediği sahne performansları onun her seferinde izleyicilerden tam not almasına yol açıyor. Darko Martinovic ile 2015 yılına döneceğiz. Yalan söylüyorum. Kogo Lajem.

Balkanların renkli kültürel ikliminde müziklerle yolculuk ederken kaliteli müziğin kıtaları aşan sesi TRT Radyo 3'te şu dakikalarda Sırbistan müzik sahnesinden bir konuğumuz daha var. 1989 yılında Zrenjanin'de dünyaya gelen, Belgrad'da yaşamını sürdüren Kristina Kija Kockar şimdi bize eşlik edecek. 2018 yılında Nevrecam Sesa Staro Eskiye Dönmeyeceğim şarkısını kaydetti ve aynı yılın Eylül ayında sizlere dinletmeye başladığımız Poptis imzayı yayınladı.

Orta Avrupa turumuzla müzikli yolculuğumuz devam edecek. Komşuları batıda Avusturya ve Slovenya, kuzeyde Slovakya, doğuda Romanya ve Ukrayna, güneyde Sırbistan ve Hırvatistan'dan oluşan Macaristan'daki müzikli gezintimizle Balkanlarda dolaşmayı sürdürüyoruz. Macar şarkıcı Fehérvári Gábor Alfred, bilinen adıyla Freddy ile yol arkadaşlığı edeceğiz. Macar ulusal finalini kazanarak 2016 Eurovision şarkı yarışmasında Macaristan'ı Pioneer adlı şarkıyla temsil eden Freddy'nin müzikseverlerle buluşan albümü Pioneers'tan bir şarkıyla müzikli dakikalarda şarkının adındaki mucizelerin peşine düşeceğiz. Çodak.

Marka Amanda'sıyla sizi bulunduğunuz yerlerden radyonuz aracılığıyla güzel müzikler eşliğinde işitsel bir yolculuğa çıkarmaya devam ediyoruz. Ve yeniden Adriyatik Denizi kıyılarında iyi müziğinizin de Hırvatistan'dayız. Hırvatistan'ın Vinkovci kentinden bir Hırvat dans müziği ikilisi olarak doğan Çolania, TRT Radyo 3'te sizlerle bir araya geliyor. Boris Durgaviç ve Tomislav Yeliç tarafından kurulan bu ikili 1996 yılından beri müzik dünyasındaki varlığını sürdürüyor. Grubun adı Çolania Aurela Cibele olan Hırvat kasabası Vinkovci'nin eski adından geliyor. Bugüne kadar 12 albüm ve 35'in üzerinde single çıkardılar. Nova Era adını taşıyan albümünden Yaz Günü. Lietnedan adlı şarkıya kulak verdikten hemen sonra 8 yaşında gitarla başlayan müzik aşkını kaderini yaptığı işe mühürlemek olarak gören, sadece melodiye değil müziğin geneline yoğunlaşan ve ilk şarkısını müzikseverlerle buluşturduğundan beri varoluş biçimi olarak gören Macar şarkıcı Howard Tamaş'la Ral ortak çalışmasını iyi müziğin adresinde duyacaksınız. Dünya benimle dans ediyor. Tan sol velam evlak.

Balkan bandosuyla türünün en iyi örnekleriyle her neredeyseniz oralara müzikal olarak radyonuz aracılığıyla ulaşmayı sürdürüyoruz. TRT Radyo 3'te Sırp-Hırvat grup Ministrake ile yeniden Sırbistan'dayız. 2013 yılından bu yana müzikteki etkinliğini sürdüren Edita Aradinović, Ivana Pudić, Ana Masulović ve Ivana Eremić'ten oluşan Ministrake ile 2017 yılından temposuyla akşamınızı enerjik atan bir şarkıyı sizlere dinleteceğiz. Tutto completo.

Şarkıcı, Yıldızlarla Kaybolmadan Önce, Kızlar Gecesi ve Erkekler Ağlamaz adlı şarkılarla dikkatleri üzerine çekti. 2009 yılında bir müzik yarışmasına katıldı. Müzikal duruşunda Tosche Proski, Haris Çinoviç ve Miroslav İliç'ten ilham aldığını söyleyebiliriz. Sandra Afrika ve Emir Dyurovich gibi isimlerle birlikte düetler seslendirdi. 2018 yılında müzikseverlerin ilgisine sunulan, kendi adını taşıyan albümden La Casa Le Poto, Sen Güzelsin diyen Sasha Kapor'u dinleyeceğiz.

Balkan bandosuyla geçtiğimiz yıldaydık. Sen ve ben. Tiya. Katarina Guri için ardından dünya üzerindeki tüm sesleri bulunduğunuz yerlere taşıyan değişmeyen adresiniz TRT Radyo 3'te Macaristan'ın kuzeydoğusundaki Miskolc şehrinden 25 yaşının enerjisine iyi bir müzikal kariyer sığdırmayı başarmış olan Verip Tamaş'la sizleri buluşturuyoruz. Klasik müzikten hafif müziğe, oradan müzikallere uzanan çeşitlilikte işlere imza atan şarkıcı, Budapeşte Operetta Tiyatrosu ve Jozsef Attila Tiyatrosu, Margaret Adası Açık Hava ve Sziget Açık Hava sahnesinde üstlendiği çeşitli rollerle de izleyicilerin karşısına çıktı. 2016 yılında Bela Bartok Müzik Okulu'ndan mezun oldu. Ayrıca sayısız Macar ve uluslararası şarkı yarışmasında başarılı oldu ve müzikal etkinliklerde ve yardım festivallerinde yer aldı. 2016 yılında yayınlanan dans ve elektronik türündeki Verep Tommy albümünden Elet Tom Ekip, Benden Önceki Resim adlı şarkıyı seslendirecek olan Verip Tamaş'ı dinliyoruz.

Sevgili müzikseverler, Macar şarkıcı Mark Donner Uçay'ı bu frekansta ağırlayacağız şimdi. 2007 Eurovision şarkı yarışmasında Macaristan adına yarışmıştı. Yarı finali geçerek finalde yarışmaya hak kazanmıştı şarkıcı. 2016 yılındaki albümünden bir şarkıya kulak vereceğiz şimdi. Mark Donner Uçay bizlerle olacak. Aprilis.

ve Sırbistan'daki müzikal seyrimize Folira ve Zlato gibi popüler şarkılarıyla tanınan 26 yaşındaki Elena Kitić ile devam ediyoruz. Müzikal yeteneğini ebeveynlerinden alan şarkıcı, sosyal medyada yaptığı tanıtım ve paylaşımlarla bir hayli popüler oldu. Elena ile Balkan Bandosu'nda 2018 yılındayız. Ghetto Princesa.

Balkan Bandosu'nun bugünkü finalini Kosova'nın ortak isminde başkent Priştine yakınlarında bir kasaba olan Graçanica'da yaşam çizgisine başlayan 1980 doğumlu Amel Çuliç ile gerçekleştireceğiz. 2003 yılında Bosna Hersek Supernova Müzik Yetenek Yarışması ile başlayan serüvende kariyeri de yavaş yavaş bu yönde şekillenmeye başladı. Karadağ Budva'da birçok festivale katıldı. 2006 yılında Urnebes adlı ilk albümünü çıkardı. 2006 ve 2007 yıllarında bölgedeki radyo ve televizyon kanallarında şarkıları en çok çalınanlar arasında yer aldı. Birçok ünlü müzisyenle işbirliği yaptı. Nermin Puşkar, Aleksandra Radovic, Dalibor Dado Marinković gibi müzisyenlerle de çeşitli zamanlarda bir araya geldi. 2016 yılında yayınlanan Mijenjam Ovajgrad, Bu Şehri Değiştiriyorum adlı şarkıyla bu haftada vedamızı gerçekleştiriyoruz. Balkan Bandosu'nda bir sonraki hafta radyolarınıza konuk olmak üzere şimdilik huzurlarınızdan ayrılıyoruz. Programı hazırlayan ve sunan ben Şebnem Doyuran ve teknik yapımda Kazım İncetaş. Önümüzdeki hafta çarşamba 21'de bir kez daha Balkan coğrafyasında müzikler eşliğinde renkli bir gezintiye çıkmak isterseniz kulağınız TRT Radyo 3'te Balkan Bandosu'nda olsun diyoruz. Müziğin yaşamlarımıza kattığı iyilik ve güzelliklerin çoğalması dileğiyle hoşça kalın.

ülkemizdeki ilk opera kaydını dinlemek ister misiniz? Devlet Opera ve Balesi Genel Müdürlüğü ve senfoni orkestralarımızın serüvenini, sahnelediği opera, operet, konser ve bale temsillerinin ilgi çekici örneklerini adım adım

Hanım izlemeye ne dersiniz? Sizi sahnelerimizden esintilere davet ediyoruz. İsmail Hakkı Aksu'nun hazırladığı Sahnelerimizden Esintiler programı her hafta Perşembe saat 15'te TRT Radyo 3'te.

Radyo 3. Saat 22. Haberler. İyi geceler sayın dinleyenler, haberleri veriyoruz. Spikeriniz ben Gülden Özpamuk. Mega kent İstanbul'da etkili olan yağış kentin birçok noktasında hayatı olumsuz etkiliyor. Sarıyer'de sağanak nedeniyle bir cadde suyla doldu. Yolda ilerleyen bazı araçlarla bir otobüs yolda mahsur kaldı. Akan sular otobüsün içine de doldu. Araç içinde mahsur kalan bazı yolcular su baskınından korunmak için otobüsün tavanındaki pencereden aracın üzerine çıktı. Caddede oluşan sel nedeniyle bazı araçlar da suya gömüldü. İstanbul Valiliği elverişsiz hava koşulları nedeniyle resmi özel tüm okullarda eğitime bir gün ara verildiğini açıkladı. Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan engelli, hamile, gazi ve 8 yaşından küçük çocuğu bulunan kadın personelinde idari izinli sayılacağı duyuruldu. Motosiklet ve türevi iki tekerlekli tüm araçlarında trafiğe çıkışları ikinci bir talimata kadar yasaklandı. Meteorolojiden kuvvetli sağanak ve fırtına tahmini nedeniyle 48 il için uyarı geldi. Yarın İstanbul, Ankara ve İzmir'in de aralarında bulunduğu 43 il için sarı, Kocaeli, Sakarya, Yalova, Zonguldak, Düzce için de turuncu kodlu uyarı verildi. Bu illerde yağışlar sağanak ve gök gürültülü sağanak şeklinde görülecek. Yağışın yanı sıra fırtına da etkili olacak. Batı Karadeniz, Marmara, Kuzey Ege ve Batı Akdeniz'in batısında kuvvetli rüzgar bekleniyor. Yüksek İstişare Kurulu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın başkanlığında Orta Doğu gündemiyle Beştepe'de toplandı. Toplantıda İsrail'in Suriye'nin yeniden ayağa kalkmasını engellemeye çalıştığı vurgulandı. Mekke İttifakı'nın kardeş ülkelerle dayanışmayı güçlendirdiği ifade edildi. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay ve beraberindeki heyeti kabul etti. Görüşmede İzmir'in ihtiyaçları gündeme geldi. İzmir heyeti daha sonra da Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu'nu ziyaret etti. Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talebi üzerine ön inceleme sonucu eski SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül hakkında soruşturma izni verdi. AK Parti'nin fonların tasfiyesi ve yatırımcılara yapılacak ödemelere ilişkin hazırladığı 9 maddelik kanun teklifi Meclis Plan ve Bütçe Komisyonu'nda görüşülmeye başlandı. Geçici düzenleme ile koşulları sağlayan yatırımcılara 1 milyon liraya kadar ara ödeme yapılacak. Ödemelerde kamu kaynağı kullanılmayacak. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Halk TV'nin sahibi Cafer Mahiroğlu hakkında rüşvet, ihaleye fesat karıştırma ve suç gelirini aklama suçlarından soruşturma başlattı. Mahiroğlu'nun ortağı, yöneticisi ya da ilişkili olduğu tespit edilen şirketlerin yönetimlerine TMSF görevlendirildi. Soruşturma kapsamında 11 şüpheli gözaltına alındı. 2025'ten bu yana yurt dışında olan Cafer Mahiroğlu hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı temsilen yarın Bakü'de düzenlenecek Asya'da İşbirliği ve Güven Artırıcı Önlemler Konferansı SİKA zirvesine katılacak. Fidan'ın zirvede hitapta bulunması ve ikili görüşmeleri planlanıyor. Gazze'deki durumla ekonomik işbirliği zirvenin önemli gündem başlıkları arasında olacak. Amerika Birleşik Devletleri Başkanı Donald Trump İran'ı yine tehdit etti. Ne yapacağımızı bekleyin ve görün dedi. ABD ordusu Tahran'ın Hürmüz Boğazı üzerindeki kontrol iddiasını reddetti. İran boğaz konusunda Umman'la anlaştıklarını duyurdu. Moskova-Kiev hattında tansiyon düşmüyor. Rusya, Ukrayna'nın başkenti Kiev'i hedef aldı. Saldırıda 4 kişi hayatını kaybetti. Binlerce konut elektriksiz kaldı. Ukrayna'da Rusya'nın Balakova kentini vurdu. 1 kişi öldü. Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Fenerbahçe ikinci maçında bugün şu anda Aston Villa'ya konuk oluyor. Karşılar

Karşılaşmayı Slovak hakem Ivan Kružljak yönetiyor. Zorlu 90 dakika TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanıyor. Beşiktaş UEFA Avrupa Ligi'nin ikinci haftasında Hoffenheim'a konuk oluyor. Yarın saat 22'de başlayacak mücadele TRT 1 Tabii ve TRT Radyo 1'den naklen yayınlanacak. Haberleri dinlediniz.

Üçüncü milenyum. İyi akşamlar sevgili müzikseverler. TRT İzmir Radyosu stüdyolarından 3. Milenyum programından hepinize merhaba. Cumhur Özmakinacı'nın hazırladığı 2000 yılından sonra yayınlanan indie rock, alternatif rock, garaj rock, blues rock, post punk ve Britpop türlerinin arasında dolaşacağımız bu bölümümüzün ilk konuğu Floridalı ikili Modern Cult. Modern Cult 18 Eylül günü yayımladığı Connection isimli son single'ıyla 3. milenyumdaki yolculuğumuzu başlatıyor.

Pandemi döneminde deyim yerindeyse habire albüm yayımlayan alternatif rock türünün çekici grubu The Killers, 2022 yılından beri sessizliğini sürdürüyor. Las Vegas çıkışlı topluluk 2006 yılında müzikseverlerin beğenisine sunduğu Sam's Town albümünden Read My Mind isimli hitiyle TRT Radyo 3 frekanslarında.

Alternatif rock türünün Galler'den çıkan ve yıllardır pırıl pırıl parlayan topluluğu Stereophonics, geçen yıl Nisan ayında yayımladığı Make Them Love, Make Them Cry, Make Them Wait isimli 13. stüdyo albümünden Make It On Your Own isimli single ile 3. milenyumda.

Stereophonics gibi geçen yıl albümü yayınlayan bir başka grup da Snow Patrol. Alternatif rock türünün bu naif topluluğu ilk olarak single, daha sonra da The Forest is the Past albümünde yer verdiği But I'll Keep Trying'le radyolarınızda.

Sevgili müzikseverler, 3. milenyuma ulaşmak isterseniz sosyal medya platformu X'te 3. milenyum diye arama yapabilir ve mesajlarınızı bize gönderebilirsiniz. 3. milenyuma Editors'la devam ediyoruz. 30 Ekim günü Surface Echo and Sound isimli yepyeni bir albüm yayımlayacak olan topluluk, bu albümden 15 Eylül günü yayımladığı son single olan Seriously ile radyolarınızda.

Alternatif rock türünün kült grubu Placebo, 1996 yılında yayımladığı, kendi ismini taşıyan debut albümünde yer alan HK Farewell isimli şarkısının piyano melodisinden yola çıkarak yazdığı ve 28 Eylül günü single olarak paylaştığı Helen Keller isimli son single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Indie ve alternatif rock türünü synthpop öğeleriyle süsleyen Londra çıkışlı topluluk White Lies, az önce yaptığımız tespiti oldukça iyi yansıtan Is My Love Enough isimli single'ıyla 3. milenyumda.

Londra'dan Manchester'a geçiyoruz. Harika Trio Doves 2020 yılında yayımladığı The Universal Want albümünden Broken Eyes isimli single ile radyolarınızda.

Sevgili 3. Milenyum dinleyicileri, programımıza her türlü düşüncenizi ulaştırmak için sosyal medya platformu X'te TRT Radyo 3 diye arama yapabilir ve mesajınızı bizimle paylaşabilirsiniz. 3. Milenyum'un son bölümüne Amsterdamlı topluluk Mok'la başlıyoruz. Burning

Kuruluşu ikinci milenyuma kadar giden, üçüncü milenyumda yıldızı parlayan İsveçli topluluk Mando Diao, 2023 yılında yayımladığı Boblikov's Magical World albümünden Wake Up isimli single'ıyla TRT Radyo 3 frekanslarında.

Yaşadığı sorun ve skandallarla kötü şöhreti sonuna kadar hak eden İngiliz topluluk The Libertines, 2015 yılında yayımladığı Anthems for Doomed Youth isimli albümünden bir The Libertines marşıyla 3. milenyumda. Heart of the Matter.

Üçüncü milenyumun son dakikalarında kendimizi Shame'in notalarına bırakıyoruz. 2018 yılında müzikseverlerle paylaşılan Songs of Praise albümünden Friction radyolarınızda.

Üçüncü milenyum burada sona eriyor. Bu programı sizler için hazırlayan Cumhur Özmakin Acı. Ses kayıtta Haldun Göktaş. Teknik yapımda Ramazan Özbay. Speakeriniz ben Sıla Koç. Hepinize iyi geceler diliyoruz. Gelecek hafta çarşamba günü yine aynı saatte 3. milenyumdaki yolculuğumuzda buluşmak dileğiyle. Sizlere The Dandy Warhols'la veda ediyoruz. Get Off. İyi geceler.

Tüm müzikseverlere merhaba. TRT Radyo 3, İstanbul Radyosu stüdyolarında hazırladığımız bir bluzun tonlarında daha sizlerle birlikteyiz. Bu haftanın konuk sanatçısı, sayısız albümde piyanist olarak görev alan ve adını her seferinde andığımız Anthony Geraci. Sanatçının 18 Eylül'de yayınlanan Where Were You isimli yeni solo albümüne yer vereceğiz. İki kez Pint of Perkins Piano Blues Müzik Ödülüne layık bulunan sanatçı, birazdan dinlemeye başlayacağımız Where Were You isimli albümünü yeni anlaştığı Delmark plak firmasından yayınlamış. Şimdi ilk olarak albüme adını veren parçayı dinleyerek programımıza başlayalım. Where Were You?

Anthony Gracie solo kariyeri öncesinde aralarında Ronnie Earl and the Broadcasters, Sugar Blue Band and the Blue Tones, Boston All Stars gibi New England çıkışlı önde gelen gruplarda tuşlu çalgılar üstlenmiş. Dinlemekte olduğumuz albümde vokal ve davulu Cheryl Youngblood'a emanet eden sanatçıya bas gitarda Rodrigo Mantovani ve Tom Terry eşlik etmişler. Piyano ve Hammond orgu üstlenen sanatçının Bostonlu yerel şöhrete sahip bir şarkıcı olan Barnes Whitfield'ı vokalleri üstlenmesi için davet ettiği parça geliyor şimdi. Stop Sneaking Around.

Tuşlu çalgılar müzisyeni Anthony Gracie'in 18 Eylül'de Delmark plak firmasından yayınlanan yeni albümü Where Were You'dan şimdi enstrümantal bir boogie blues parçası geliyor. Gitarda Ronnie Earl ve Mike Welch'in gruplarında da yer alan Barrett Anderson adını görüyoruz. Brooklyn Boogie.

Anthony Gracie'nin dinlemekte olduğumuz Where Were You albümündeki parçalar Boogie Woogie, caz etkili enstrümanteller, rhythm and blues, soul, balat ve Americana tarzlarını kapsıyor. Şimdi gelen parça ise caz etkili bir enstrümantal Breaking Bread.

Anthony Gracie, blues, boogie woogie, New Orleans rhythm and blues, jazz, soul ve Americana müzik türlerinden oluşan zengin bir yelpazeden besleniyor. En öne çıkan özelliği, dinlemekte olduğumuz albümün de ortak noktası olan, melodik olarak parıldayan yetenekli piyanistliği. Where Were You isimli albümünde iki parçada vokalleri üstlendiğini belirtmiştik. Şimdi bunların ilki geliyor. Ubi Dubi Man.

see. You want to do be a man. I want to be. You want to do be a man.

10 yıllardır hem solo sanatçı hem de eşlikçi müzisyen olarak büyük beğeni toplayan Anthony Gracie, yeni albümü için stüdyoya köklü turne grubunun yanı sıra Chicagolu seçkin müzisyenlerden oluşan bir grubu da davet etmiş. Çok yönlü bir müzisyen olan sanatçının albümündeki tüm parçaların bestesi kendisine ait. 6'sı enstrümantal, 6'sı vokalli olarak dengelenen albümdeki parçalardan şimdi bir enstrümantale daha kulak verelim. Caterpillar Dance.

Boogie Woogie tarzında bir parça daha geliyor. Tenor saksafonda, lütür gitar Junior Johnson ve Ronnie Earl'le de yaptığı çalışmalardan tanıdığımız Maria Peret'in yer aldığı Rocking Till Dawn.

Bu hafta programımızda yer verdiğimiz Where Were You albümü sadece tuşlu çalgılar ve enstrümantal parçaları sevenler için değil, herkes için tarz ve zarafet dolu bir çalışma. Anthony Gracie'nin albümde iki parçada vokalleri de üstlendiğini belirtmiştik. Şimdi bunlardan sonuncusu geliyor. All I Got Is You.

Cheryl Youngblood, Dave Spector, John MacDonald, Pookie Styx ve Rodrigo Mantovani'den oluşan Chicago müzisyenleri ekibi, sanatçının yerleşik müzisyen kadrosuyla mükemmel bir şekilde uyum sağlayarak düzenlemelere kusursuz ve etkili bir şekilde entegre olmuşlar. Chicago Blues gitarcısı Dave Spector da albümdeki 5 parçada gitarıyla yer almış. Şimdi vokalde yeniden Cheryl Youngblood'ın adını ve gitarda Dave Spector'ı gördüğümüz geleneksel Chicago Blues tarzında yapılmış bir parçaya kulak verelim. Say La Ti Da.

Gitarda yeniden Dave Spector'ın, vokalde de Cheryl Youngblood'ın isimlerini gördüğümüz bir parça daha var. Anthony Gracie'nin albümdeki en iyi Hammond

Anthony Giresi'nin Delmark Records tarafından 18 Eylül'de yayınlanan Where Were You albümünden dinleyeceğimiz son parçaya geldi sıra. Sweet Blues.

Şimdi kalan zamanımızda sanatçının 2022 yılı Blues Called My Name isimli albümünden bir parça seçtik. Into the Night.

Bu haftanın Blues'un tonları da burada sona eriyor. Gelecek hafta yeniden bu mikrofonların başında buluşmak ümidiyle tüm müzikseverlere en iyi dileklerimizi iletiyoruz.

Gece ve müzik. Programı hazırlayan Solmaz Erkan.

Ormanlarla birlikte ciğerlerimiz yanıyor. Nefes alabilmek için ormanlara ihtiyacımız var. Ağaçlar yoksa, bitkiler yoksa, hayvanlar yoksa, insanlar da olmayacak. Ormanlarımızı koruyalım.

TRT Radyo 3 Notturno gece yayını başlıyor. Avrupa'da birçok ülkede aynı anda yayınlanan Euro Radio Notturno programlar zinciriyle saat 7'ye kadar birlikte olacağız. Wolfgang Amadeus Mozart'ın Prag alt başlıklı Köhel 504 Re majör 38. senfonisine de yer verdiğimiz programımızın ilk bölümüne kısa ömrüne çok sayıda eser sığdırmış olan Franz Schubert'le başlıyoruz. Klasik dönemin en önemli isimlerinden biri olan bestecinin 1811 yılında yaylı çalgılar için kaleme aldığı Do minör uvertürü Kore Oda Orkestrası seslendiriyor.

Schubert'in 1811 tarihli Do minör uvertürünü Kore Oda Orkestrası'ndan dinlediniz. Friedrich Chopin'in 1839 yılında kaleme aldığı ve Robert Schumann'a ithaf ettiği Opus 38 Fa majör 2 numaralı baladıyla devam ediyoruz.

Frédéric Chopin'in 1839 tarihli Opus 38 Fa majör 2 numaralı baladını piyanist Zbigniew Rabo seslendirdi. 18. yüzyılda Avrupa çapında tanınan ilk Ukraynalı besteci Maxim Berezovski var sırada. Bestecinin Beni Reddetme adlı koral eserini dinliyoruz.

Ukraynalı 18. yüzyıl bestecisi Maxim Berezovski'nin Beni Reddetme adlı eserini Dimitar Grigorov yönetimindeki 7 Azizler Oda Korosu'ndan dinlediniz. Alexander Albrecht'in piyano, flüt, obua, klarinet ve fagot için kaleme aldığı kentetle devam ediyoruz.

Sen sanatçısı Enrico Baiano, barok dönem bestecisi Alessandro Scarlatti'nin Partite Sopra Foglia adlı eserini seslendirdi. Beethoven'ın Mozart'ın sihirli flüt operasından bir tema üzerine 1798 yılında cello ve piyano için yazdığı varyasyonlarla devam ediyoruz.

Mozart'ın operası Sihirli Flüt'ten Pamina ve Papageno'nun düeti üzerine Beethoven'ın yazdığı varyasyonları cellist Miklos Perenyi ve piyanist Dezső Ranki seslendirdi. Felix Mendelssohn'un 14 yaşında bestelediği Opus 1 Dominör 1 numaralı piyanolu dörtlüsü var sırada.

Felix Mendelssohn'un 1823 yılında yayınlanan ilk eseri olan Opus 1 Dominör 1 numaralı piyanolu dörtlüsünü dinledik. Barok dönemin İtalyan bestecilerinden Alfonso Ferrabosco'nun lavta için kaleme aldığı Pavan ve Fantezi ile devam ediyoruz.

Alfonso Ferra Bosco'nun Lavta için Pavan ve Fantezisini Nigel North seslendirdi. Programımızın bu bölümü Wolfgang Amadeus Mozart'ın Prag alt başlıklı Köhel 504 Re majör 38. senfonisi

Oksana Liniv yönetimindeki Ukrayna Gençlik Senfoni Orkestrası, Wolfgang Amadeus Mozart'ın Prag alt başlıklı Köhel 504 Re majör 38. senfonisini seslendirdi. Euro Radio Notturno programlar zincirini sadece TRT Radyo 3'te dinleyebilirsiniz. Yayınımız saat 7'ye kadar sürecek.

Radyo 3 Notturno gece yayını devam ediyor ve George Friedrich Handel'in eserlerinden oluşan programımızın bu bölümü bestecinin İskender'in Ziyafeti adlı oratoryosuyla başlıyor. Ana konusu müziğin insan duyguları ve iradesi üzerindeki muazzam yönlendirici gücü olan eser, müzik sanatıyla hırs, intikam, sevgi, inanç gibi kavramların çatışmasını tarihi ve mitolojik bir olay üzerinden işler. Eserin besteci tarafından 1742 yılında revize edilen versiyonunu İrlanda Barok Korosu ve Orkestrası'nın 30 Ağustos 2025 tarihli konser kaydından dinliyoruz.